Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemelerde uzlaştı. El bagajı, koltuk seçimi, isim hataları ve gecikme tazminatlarına ilişkin kurallarda değişiklik öngörülüyor. Yeni uygulamaların en erken 2027 yazında, gelecek yaz başlaması bekleniyor. Zarland Tüketici Merkezi'nin açıklamasına göre Avrupa Birliği üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu yıllar süren müzakerelerin ardından Haziran 2026'da uçak yolcularının haklarına ilişkin reformda siyasi anlaşmaya vardı. Ancak düzenlemeler hemen yürürlüğe girmeyecek. Havayolu şirketlerine yeni kuralları uygulamalar için 12 aylık süre tanınıyor. Bu nedenle yolcuların yeni haklarından en erken gelecek yazdan itibaren yararlanması bekleniyor. O tarihe kadar mevcut kurallar geçerli. Reformun en önemli başlıklarından biri gecikme tazminatları. Mevcut haklar korunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tazminat için geçerli olan 3 saatlik gecikme sınırını 4 saate çıkarma ve ödenecek miktarı düşürme girişimleri kabul edilmedi. Buna göre yolcular 3 saatten başlayan gecikmelerde uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat almaya devam edecek. Yeni düzenlemelerde el bagajı konusunda da değişiklik var. Kabine alınan küçük bir valiz veya elle taşınabilen bir çantadan oluşan el bagajı gelecekte standart olarak gösterilen uçuş fiyatlarına dahil olacak. Böylece yolcuların farklı havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını daha kolay karşılaştırabilmesi hedefleniyor. El bagajı olmadan daha ucuz bilet satın alma seçeneği ise devam edecek. Çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de yeni haklar getiriliyor. Havayolu şirketleri çocukların uçakta ebeveynlerinin yanında oturması için artık ek ücret talep edemeyecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular da refakatçilerinin yanında ek ücret ödemeden oturabilecek. Bilet üzerindeki küçük isim hataları da yeni düzenleme kapsamında olacak. Yolcuların isim yazarken yaptığı harf hataları veya harf karışıklıkları nedeniyle havayolu şirketleri artık yüksek değişiklik ücreti isteyemeyecek. Uçuş iptali ya da gecikme durumunda bilgilendirme yükümlülüğü de netleşiyor. Yeni kurallara göre hava şirketleri yolcuları hakları konusunda en geç 96 saat içinde, yani 4 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Günaydın, keyifli sabahlar. Metropol FM burası. Hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyoruz. Günlerden çarşamba, haftanın ortası. 8 Temmuz tarihini yazıyoruz. Güzel bir gün olsun, güzel bir sabah olsun. En keyifli şarkılar sizler için Metropol FM'de. Ben ise Serdar. Guten Morgen.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
3: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
4: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
5: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı nasyonalsosyalist yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
2: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
3: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
4: Beate Zschäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
5: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
6: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Devam ısınma turlarımız sürüyor efendim. Skor Kralı yarışmamız da devam ediyor. Harika armağanlar kazanıyorsunuz. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu yarışmamızda. Yarın akşam oynanacak Fransa-Fas maçı kaç kaç biter? Maç tahmininizi bize gönderin. Instagram sayfamız üzerinde açmış olduğumuz başlığın altına skor tahmininizi gönderin. Doğru gelen tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkın ve harika armağanların sahibi olun. Metropol FM'de herkese bol şanslar.

Keyifli sabahlarınız olsun efendim. Herkese merhabalar. Bugün günlerden 8 Temmuz. Bugün Berlin'de, Brandenburg'da ve Hamburg'da okul tatilleri başlıyor. Özellikle tatil başlar başlamaz tabii ki Türkiye'nin tatil yerlerinin yolunu tutacak olan izinciler, tatilciler, sizlere güzel tatiller diliyoruz. Sevdiklerinizle bir arada iyi dinlenmeler, iyi istirahatler efendim. Arabayla gidecek olanlara da özellikle kazasız belasız yolculuklar. Umarım bütün dokümanlarınızı, belgelerinizi, evraklarınızı yanınıza almışsınızdır. Bunları kesinlikle unutmayın. Yolda sonra ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Öyle de araç sigortasıydı, arabalarınızın işte kaydıydı falan. Bunlar sıkıntı yaratabiliyor. İyi yolculuklar, iyi tatiller.

Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Almanya'da tasarruf planları kapsamında Eltern Geld, ebeveyn parası 14 aydan 12 aya düşürülmek isteniyor. Ödenecek paralar artacak ama ödeme süresi azalacak. Ve bir şart daha geliyor. Hem anne hem de baba 3 ay boyunca en az işten izin alması gerekecek bu paralardan faydalanmak için. Değerli dinleyenler, yakında bu hayata geçirilecek ve bununla beraber Almanya toplamda 500 milyon euro tasarruf etmeyi amaçlıyor. Günaydın.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlar, iş yerlerinde olanlar, gece vardiyasında çalışanlar. Kolaylıklar sizlere, hayırlı işler. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. En keyifli, en güzel şarkılar Metropol FM'de sizlerle buluşmaya da devam ediyor. Birazdan Çay Şekeri programımız başlayacak. Herkese selamlar. Ben Serdar.

startını an itibariyle verdik. Saat 10'a kadar birlikteyiz. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Bize ulaşın 0-32-117-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devam ısınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. En güzel şarkılar sizler için geliyor. Bu ara bugün Brandenburg'da, Hamburg'da, Berlin'de okullar tatile giriyor. İyi tatiller diliyoruz biz de şimdiden hem öğrencilere hem de tabii ki annelerine, babalarına, ailelerine. Dinlenebileceğiniz, keyifle, her zaman gülümsemeyle hatırlayacağınız güzel bir tatil olsun. Herkese selamlar, sevgiler.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Mor ve Ötesi'nden Sultanı Yegahı sizlerleydi. Günaydın. Nasıl bir maçtı akşam ya? Vallahi üzüldüm Mısır takımına. Üzüldüm, çok üzüldüm. 2-0 önde götürdükleri maçı son dakikalarda, son bakayım kaçıncı dakikada başladı. Goller 79. dakikada. 2-0 öndeyken Mısır Arjantin durumu 2-1 yaptı. 83'te Lionel Messi 2-2 ve uzatmalarda 93'te Fernandez'in attığı golle 2-0 yenik durumdan Arjantin durumu 3-2'ye getirdi ve maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Muhammed Salah ve takım arkadaşlarına gerçekten yazık oldu diyebilirim. O kadar iyi mücadele ettiler. Ama Arjantin'de tabii ki pes etmedi. Lionel Messi'nin liderliğinde bu maçı da 2-0 yenik duruma düşmelerine rağmen morallerini bozmadılar. Mücadeleye devam ettiler ve maçı kazandılar 3-2. Ve çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde rakibi Arjantin'in İsviçre oldu. İsviçre, Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre takımı Kolombiya'yı penaltı atışlarında 4-3 mağlup etti. Maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarına geçildi ve penaltılarda İsviçre Kolombiya'yı 4-3 yendi ve çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Bugün maç yok. Dünya Futbol Şampiyonası başladığından beri her gün maç vardı. Bugün maç yok. Yarın çeyrek finallerle devam ediliyor. Yarın harika bir müsabaka var. Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Cuma günü İspanya-Belçika çeyrek finali var. Cumartesi maç yok ve pazar günü Norveç-İngiltere ve pazar sabahı Arjantin-İsviçre maçlarıyla yarı finalistler belli olacak. Yavaş yavaş artık Dünya Futbol Şampiyonası'nın finaline doğru ilerliyoruz. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Herkese günaydın.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın efendim, merhabalar. Ankara'dan NATO zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Bugün 3 saatlik bir çalışma toplantısı yapacak liderler. Dün Amerika Devlet Başkanı Donald Trump da Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı. Samimi açıklamalar geldi Trump'tan ve Erdoğan'dan. Ve öte yandan bugün görüşülecek konular arasında tabii ki NATO üyesi ülkelerin savunmaya harcamaları gerektiği para. Trump durmadan NATO üyesi ülkeleri, özellikle Avrupa ülkelerine, başta Almanya'yı NATO'ya fazla para yatırmamakla suçluyor. Ve Almanya 125 milyar euro para aktaracak NATO'ya. Bu önceki zamana göre, önceki yıllara göre %25'lik bir artış anlamına geliyor. Ve Almanya Amerika'dan sonra NATO'ya en çok para aktaran ülke konumuna gelecek bununla beraber. Öte yandan Kanada Almanya'dan 12 adet denizaltı siparişinde bulundu. 60 milyar euro hacminde bulunan bu siparişle birlikte Almanya'da 1500 kadar istihdam sağlanacak. 1500 kişiye iş çıkmış olacak. Almanya ve Norveç bu denizaltılarını beraber üretiyorlar kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Ve bu da yine NATO zirvesinde konuşulan konular arasında, yani biraz Trump'a sinyal de gönderiliyor. Bak, biz savunma için senin dediğin gibi hani kendimizi kısıtlamıyoruz, savunma için neler yapıyoruz diye. Bu da NATO zirvesinde açıklandı. Onu da yine söylemiş olalım. Öte yandan tam NATO zirvesi gerçekleşirken İran'a saldırı düzenledi Amerika. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Petrol fiyatında yine bir yükseliş var. Detaylar biraz sonra.

0: artık sevmeyeceğim.
1: İran ve Amerika arasında yine gerginlik. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırı düzenlediği iddiası üzerine Amerika misilleme saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ve Trump'ın emriyle birçok bölgeye, birçok noktaya İran'da saldırı gerçekleştirilmiş. İran menşeli petrol satışlarına yönelik geçici kısıtlamalar getirildiği de yine aktarıldı Amerikan yönetimi tarafından. Kıymetli dinleyenler, geriye bıraktığımız haftalarda Amerika ile İran anlaşmalar imzalamışlardı. Ateşkes yönünde, yolunda görüşmeler yapılıyordu ama İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı ticari gemilere saldırdığı yönünde haberler ve iddialar üzerine Amerika ateşkes anlaşmaları deldiği gerekçesiyle İran'a bu saldırıları gerçekleştirdi ve petrol fiyatı da anında yükseldi. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, tam izin sezonu bu tabii ki yine benzin fiyatlarının yükselmesine neden olacak gibi görünüyor. 6.44 oldu saatlerimiz. Sinan Akçıl'la Tabii Tabii şimdi sizinle. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sezen Aksu, Aşk Dansı. Günaydın. Bugün Berlin'de, Brandenburg'da ve Hamburg'da son okul günü, karne günü, tatil başlıyor. Sommerferien beginnen. Ve tabii ki Türkiye'ye doğru yola çıkacak olanlar, son hazırlıklarını yapanlar, arabaya bagaj attınız mı? Sarmalar hazır mı? Sarmalar, yolluklar hazır mı? Son durum ne? Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, güzel yolculuklar diliyoruz. Tatil yapacaklara iyi tatiller, iyi dinlenmeler. Tabii bugün hem karne günü dediğimiz gibi, karnede çocukların notları pek istenildiği gibi olmayabilir. Bunun için de annelere, babalara, çocuklara özellikle tabii ki anneler, babalar özellikle çocuklarına önümüzdeki maçlara bakacağız demeli, diyebilmeli. Bununla ilgili de psikologlardan uyarılar geliyor. Ve bununla ilgili de kurulan telefon hatları bile var çocuklar için. İşte kötü not almış olan çocuklar hani korkuyorum annem babam kızar diye bu hatları kullanabiliyorlar. Özellikle böyle karne günlerine bu hatlar oluşturuluyor, onu da yine söyleyelim. 6.53 saatlerimiz. İrem Dirici ile Durum Çok Acille devam edelim. Acilen tatile ihtiyacım olanlara, durum acil diyenlere gelsin.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif giysiler rahat ettirir. Dışarı çıkarken şemsiye de yanınızda olsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Havalar ısınıyor yavaş yavaş. Yarın itibariyle özellikle termometreler yine 30 derecelerin üzerine yükselecek. Güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Çay şekeri programımızda işte ikinci saatimiz start alıyor. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
3: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Demet Sarıoğlu, Melis Fis, Aşk Perisi, Guten Morgen, merhabalar. Merhabalar, günlerden çarşamba, 8 Temmuz tarihini yazıyoruz. Heute ist letzter Schultag. Tatil geldi. Okullar bitiyor. 6 haftalık okul tatili. Hoppa!
1: Hoppan Gangnam Style.
0: Öğrenci arkadaşlarımıza, ailelere, annelere, babalara, herkese güzel tatiller diliyoruz. Karneler alınacak. Man denkt immer diese 6 Wochen Ferien gehen nie zu Ende. Und dann sagst du am letzten Ferientag sagst du so, ne çabuk geçti lan. Öğrenci arkadaşlarımıza iyi tatiller diliyoruz. Onlar da hak etti valla. Hak eden var. Hepsi hak etmemiştir büyük bir ihtimalle. Hak edenler var. Onlara iyi tatiller. Hak etmeyenler... Ben mi ismem usiz besemahın. Sınıfta kalanlar, sınıfta çakanlar. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Önemli olan hatalardan ders çıkar bak. Her şeyi düzeltmek. Onun için herkese iyi tatiller diliyoruz. Bugün Berlin'de, Hamburg'da, Brandenburg'da son okul günü, tatiller başlıyor. Anneler, babalar, aileler Türkiye'ye doğru yol alıyor. Arabalar ne durumda? Arabayla mı gidiyorsunuz, uçakla mı gidiyorsunuz? Sarmalar hazır mı? Poğaçalar, börekler hazır mı? Arabanın üzerine bagaj attın mı? Bir bakalım. Gönderin fotoğrafları. Son durum nedir? 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Tatil geldi. Hoppa!
1: Hoppa Gangnam Style.
0: Günaydın. Mikrofonla ben Sertab.

Kandırmam lazım Özgün. Günaydın efendim, merhabalar, merhabalar. Osman arkadaşımız yazmış. Vallahi Serdar, bizi mi görüyorsun, bizi mi gözetliyorsun pencereden? Şu an arabayı yüklüyoruz diyor. Ağırlarını taşı, diğerlerine ben yardıma geleceğim. Yemekleri ben taşırım. Arabayı yüklüyoruz, çocuklar da okuldan çıksın. Ondan sonra biz de Türkiye'ye doğru yol alacağız. Yolculuk Akdeniz demiş. İyi tatiller diliyoruz, iyi tatiller. Kazasız belasız yavaş yavaş gidin, dinlene dinlene gidin. Aceleye gerek yok. Yollar kalabalık olacak. ADAC'nin uyarısı var. Öğle saatlerinden sonra güney istikametinde yollar kalabalık olabilir deniliyor. Hafta sonuna kadar da bu yoğunluğun devam edeceği, cuma öğleden sonra yoğunluk olabilir deniliyor. Cumartesi ve pazar öğleden sonra da deniliyor. Önümüzdeki hafta yola çıkın diye de tavsiyeler var da bu tavsiyeleri veren ADAC Türkleri bilmiyor herhalde. Tatilin yarısı gitti o zaman, haftaya kadar beklersek ya. Allah Allah. Şu an siz ne yapıyorsunuz? Arabalarını hazırlayanlar, yola çıkacak olanlar, bize de ulaşabilirsiniz. Nereden gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Kaç günlüğüne gidiyorsunuz? 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo. Telefon numaramız...

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Rabia Tunç Bilek, Yarı Çıplak. Her sabah bizleri güldürüyorsunuz. Teşekkür ediyorum size ana demiş dinleyicimiz. Biz de haftaya cumartesi yolculuk başlıyor. İzmir, Kayseri, Allah herkese hayırlı yolculuklar nasip etsin demiş. Peki Mat Hanım. İsmimi büyük bir ihtimalle hiç duymamışsındır diyor. Nereden bildiniz? Peki Mat, ben demeden siz dediniz valla. Ne demek acaba? Ne anlama geliyor? Mümine hanımefendi yazmış. Herford'dan Çavdar ailesine buradan selamlar. Erken saatte düştük yollara diyor. Nereye yolculuk hanımefendi? Başka kimle göndermiş? Mustafa yazmış. Nedir ya diyor bizim bu gurbetçilerin bu çektiği. Gitsen dert, gitmesen bin dert. Ondan sonra da gurbetçiler şöyle, gurbetçiler böyle diye bize laf atıyorlar diyor. Gözümüzü sevsinler diyor. Ben senin gözünü seveyim de hani ne oldu? Niye böyle diyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tatilciler, şu an tatil ortamlarında bizi dinleyenler de vardır mutlaka. Sizlere de güzel dinlenmeler, iyi istirahatler. Dünya Futbol Şampiyonası Mısır'a yazık oldu dünya. Vallahi Mısır'dan bahsetmek istiyorum ya. 2-0 öndelerdi. Muhammed Salah ve arkadaşları Arjantin karşısında. Messi penaltı kaçırdı. Mısır 1-0 öne geçti. 2-0 yaptı ve 79. dakikaya kadar da 2-0 öndeydi. Mısır Arjantin'i elemek üzereyken maçı bir anda çevirdi ya Arjantin. 79'da 2-1, 83'te 2-2. Messi güzel bir gol attı. 93'te maçın uzatma bölümlerinde. Lan en azından ayıptır ya. En azından maç uzatmaya bıraksaydınız maçı ya. 2-0 adamlar öndeyken 93'te gol atıp adamları 3-2 yener mi insan hiç ya? Şey gibi oldu bu. Türkiye'nin bir Çekya maçı vardı, hatırladınız mı? Nihat Kahveci son saniyelerde atıyordu. 2-0 yenik durumdayken 3-2 kazanıyordu Türkiye. Vallahi birazcık o maçı hatırlattı sanki bana ya o. Arjantin Mısır'ı yendi. Mısır'a yazık oldu. Ama Arjantin de mücadeleyi bırakmadı. Kendine de inandı. Futbolcular Messi'ye nasıl saygı duyuyor ya, duyuyor kendi futbolcuları, kendi takım arkadaşları. Ve Arjantin adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde de Arjantin'in rakibi penaltılarda Kolombiya'yı 4-3 yenen Murat Yakın'ın öğrencileri İsviçre milli takımı çeyrek finalde Arjantin'le karşı karşıya geliyor. İlk çeyrek final yarın Fransa ile Marokko arasında. Bu maç kaç kaç biter? Bununla ilgili bir skor tahminin de varsa bu skor tahminin güme gitmesin. Skor tahmininle harika armağanlar kazanabilirsin. Nasıl? Az sonra söyleyeceğim. Kaçır.

Manifest toz pembe Metropol FM'de oldu. Günaydın efendim, herkese selamlar, sevgiler, güzel bir sabah diliyoruz. Burası Metropol FM, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları radyolarımızda sizlerle oluyor. Yarın Dünya Futbol Şampiyonası'nda Fransa Marokko maçı var. Şöyle bakıyorum, son 8 takıma bakıyorum Dünya Futbol Şampiyonası'nda. Son 8'e kalmış takımlara bakıyorum, gerçekten de hepsi birbirinden iyi takımlar. Hani elenen takımları düşünüyorum. Elenen takımlar, şu geriye kalan takımları yenebilecek takımlar mı? Bence hayır. Yani son 8 bence hak etti. Fransa Marokko yarın, İspanya Belçika cuma günü, cumartesi akşamı Norveç İngiltere ve pazar sabahı saat 3'te Arjantin İsviçre. Yani elenen takımlara baktığımızda elenen takımlar şu son 8 takımı yenebilecek durumda değillerdi. Mesela Hollanda aklıma geliyor. Hollanda'yı Fas elemişti. Hollanda bir Fransa yenebilir mi? Sanmıyorum. Bir Norveç'i, bir İngiltere'yi zor. Bir Arjantin'i zor. Yani bu son 8 takım harbiden de dünyanın şu an en iyi 8 takımı diyebiliriz bence. Yarın Fransa-Marokko maçı kaç biter? Bu maçla ilgili, bu da çok enteresan bir maç. Çünkü Marokko takımında, Fas takımında, Fransa'da doğup büyüyen, kendi dilinden daha çok, kendi ana dilinden daha çok Fransızcayı daha iyi konuşan futbolculardan oluşan bir futbol takımı Marokko. Ve bu futbol takımı, futbolcuların da büyük bir bölümü Fransa'da da oynuyor. Ve bunlar doğdukları ülkenin takımıyla karşı karşıya gelecekler. Son Dünya Futbol Şampiyonası'nda da Marokko, Katar'daki Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa ile karşılaşmıştı. O maçı Fransa kazanmıştı ve şimdi yine bir Dünya Futbol Şampiyonası'nda yine bu enteresan eşleşme. Yani Almanya ile Türkiye karşılaşmış gibi düşünün. Karşılaşıyormuş gibi düşünün. O kadar enteresan, o kadar önem arz eden önemli bir maç. Yarın Fransa ile Marokko arasında. Bu maç kaç biter? Sizce mutlaka bir maç tahmininiz, bir skor tahmininiz vardır. Bu skor tahmininiz güme gitmesin. Skor tahmininizi Skor Kralı yarışmamızda bizimle paylaşın ve doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkın ve harika armağanlar kazanın. 100 euro değerinde hediye paketi Meray Kuruyemiş'ten.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal et.

0: 7, doğru adres. Babylon Food, Grosshandel, Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
1: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
3: Hallo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
5: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
5: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Oğuzhan Koç Yüzük, günaydın. Bugün okulun son günü, hoppa.
1: Hoppan Gangnam Star.
0: Tatil, tatil geldi. Öğrenciler tatil yapıyor da izine gitmeyecek anneler babalar eyvah diyorlar. Ne yapacağız 6 hafta çocuklarla evde diye düşünüyorlar. Tatil için de böyle bir sürü şeyler var. Öğrenciler için, çocuklar için çıkarılan Fayen paslar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz efendim. Çocuklarla tatil günlerinde indirimli müzelerden, hayvanat bahçelerine, havuzlardan falan faydalanabiliyorsunuz. Bir sürü çocuklarınızla beraber gidebileceğiniz ve bu Fayen pası kullanıp da indirimlerden faydalanabileceğiniz imkanlar var. Onu söyleyelim, aklınızda olsun. Zupa Fayen pas. Trafikte durum ne? Yollarda bir aksaklık, problem var mı? 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kanada, Almanya'dan 12 tane denizaltı almak istiyor, siparişte bulundu. 12 denizaltının fiyatı, toplam maliyeti 60 milyar euroymuş abi. 60 milyar euro. Paraya bakar mısın? 12 tanesi. Bunlar Almanya'da yapılacak. Norveç'le beraber yapıyormuş Almanya bunları. Ve bu sayede 1500 kadar kişi iş imkanı sunulacakmış. Bu denizaltını Almanya kadar kimse yapamıyormuş. En iyisini Almanya yapıyormuş abi. Öyle bir durum. Becerebildiğimiz bir şeyler de varmış yani Almanya'da, anlayacağınız. Haftalarca suyun altında, derinliklerde kalabiliyormuş bu denizaltı. Metrelerce uzunluğuna, kaç metre abi, büyük bir denizaltı, nereden baksan herhalde bir 40-50 metre en azından vardır. Ve tabii mürettebatı da var, içinde yaşayanlar da var. Haftalarca düşünsene, canın sıkılıyor, bir hava alıp geleyim. Alamazsın, çıkamazsın. Düşünsene, deniz altında çalışıyorsun abi, ne kadar dandik, ne kadar boktan. Boktan diyordum da. Yani gemide falan çalıştığında tamam, yine bir temiz havaya falan çıkıyoruz abi. Denizaltı çok dandik bir şey ya. Mutlaka bazı sağlık problemleri falan vardır onda. Ha deniz altındasın, ha da uzaydasın. Aynı, hiç değişen bir şey yok.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu şımarık yazmış. Serdar, iyi ki o kelimeyi kullanmadın, duymadık biz diyorum. Bizim işin en zor tarafı bu güzel kardeşim. Fatoş yazmış. Hani konuşurken aklından bin şey geçiyor, söyleyebileceğim bin kelime kafandan geçiyor ve o beyninle dilin arasındaki o mesafe harbiden öyle çok düşündüğün kadar uzun bir mesafe değil. Ve farkında olmadan da bazen belirli şeyleri söylemiş olabiliyorsun. Lan dedim mi? Dedin lan, dedin. Dedin. Demedin. Sen demedin ama herkes duydu. Ne yapayım abi, deniz altında da çalışmak kolay bir iş değil yani. Oktan bir iş, ne yapalım?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Für die NATO steht heute die zweite große Bewährungsprobe seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump an. Beim Gipfeltreffen in Ankara müssen Deutschland und die anderen europäischen Alliierten Trump davon überzeugen, dass die NATO für die USA immer noch ein wertvolles Bündnis ist. Trump hatte daran in den vergangenen Monaten immer wieder Zweifel geäußert. Er warf Großbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich auch in der Türkei erneut vor, sie hätten die USA im Irankrieg hängen lassen. Dort stehen die Zeichen aktuell erneut auf Eskalation. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz hat das US-Militär erneut Ziele im Iran angegriffen.
2: Die Spannungen sind verschärft. Die USA schlagen heftig zu. 4 bis 5-mal so schwere Bombenangriffe wie vor 10 Tagen, beschrieb ein US-Regierungsbeamter. Auch die Ölsanktionen gegen den Iran wurden wieder in Kraft gesetzt. Damit soll Teheran für die Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz bestraft werden. Eine neue militärische Eskalation droht. Der diplomatische Prozess ist in Stocken geraten. Der Iran wirft den USA vor, gegen das bisher erzielte Rahmenabkommen zu verstoßen und droht mit entschlossenen Gegenmaßnahmen. Tina Eck, USA.
1: Die Deutsche Bahn will heute ein neues Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation vorstellen. Es ist das letzte von insgesamt 3 Maßnahmenpaketen und setzt vor allem auf einen stärkeren Einsatz von künstlicher Intelligenz. Pünktlicher werden die Züge durch die Programme allerdings nicht.
3: Immer wieder gibt es Beschwerden, dass Gleiswechsel oder Verspätungen nicht rechtzeitig mitgeteilt werden. Da will die Bahn jetzt besser werden, vor allem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. KI sei insbesondere bei den Verspätungsprognosen verlässlicher, so Konzernchefin Paller. Derzeit passiert es häufig, dass die sich während der Fahrt immer wieder ändern und am Ende niemand genau weiß, wann der Zug denn nun ankommt und ob die Anschlussverbindung erreicht wird. Auch sollen Kunden schneller und präziser über Abweichungen vom Fahrplan informiert werden. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Argentinien hat im Achtelfinale der Fußball-WM einen 0:2 Rückstand gedreht und nach einem Kraftakt das Viertelfinale erreicht. Gegen Ägypten siegte der Weltmeister am Ende 3:2. Im Viertelfinale trifft Argentinien auf die Schweiz. Die Schweizer haben mit Favorit Kolumbien nach einem Elfmeter-Krimi mit 4:3 aus dem Turnier geworfen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında Beştepe'de görüşmelere geçildi ve ortak bir basın açıklaması paylaşıldı. Bu açıklamada özellikle Katsa yaptırımları gündemi de belirlemiş oldu.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında uçağın kapısında karşıladı Donald Trump'ı. Çok samimi görüntüleri vardı. İki liderden bu tarz yakın görüntüler ortaya çıktı. Ardından da kameraların karşısına geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 programına dönüş beklentisini ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisini dile getirdi. Donald Trump ise Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi ve aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına dahil edilebileceği mesajını da verdi. Yani genel itibariyle bakıldığında toplantı çok samimi bir havada ve aynı zamanda Trump'tan gelen olumlu mesajlarla geçti.
4: Akşam saatlerinde Beştepe'de bir resepsiyon düzenlendi ve tabii geleneksel aile fotoğrafı da çekildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi katılan liderler onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. Eşli olan bir yemekti bu yemek. Ardından da yine bir aile fotoğrafı çekildi ki bu fotoğrafta da yine Erdoğan'la Donald Trump yan yanaydı. Donald Trump eşiyle gelmediği için yalnızdı bu yemekte. Mehterli bir karşılama düzenlendi. Genel itibariyle zaten mehterli karşılamalar yapıldı gelen liderlere de.
4: Evet. Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Eskişehir'den önemli mesajlar paylaştı ve iktidara seslendi. Ayrıca Trump'a da bir parantez açtı Özgür Özel.
5: Evet, özellikle Trump'la ilgili vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden eleştirdi. Aynı zamanda Trump'ın çocuklarla karşılanabileceğini söyledi ki eğer böyle bir durum olacaksa çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır diye sert bir tepki gösterdi. Ve NATO güvenlik önlemleriyle ilgili hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir dedi Özgür Özel. Ve aynı zamanda Eskişehir'de on binlerle birlikte yürüdü ve mücadelenin süreceğini, bu yolun sonunun iktidar olduğunu söyledi.
4: Güçlü zirve kapsamında İstanbul'da gençler tarafından protesto eylemleri de düzenlendi. Kısa süreliğine bir arbede de yaşandı.
5: Aslında Ferhat şöyle söyleyelim, zirve kapsamında sadece İstanbul'da değil dün Ankara'da da çeşitli gösteriler vardı. Hatta Ankara dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen protesto gösterileri vardı ki vatandaşlar NATO'ya karşı sokağa çıkmışlar. NATO'ya hayır mesajı vermişlerdi. Bu arada hem İstanbul'da hem Ankara'da polis müdahalesi oldu ve gözaltına alınanlar da oldu.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif giysiler rahat ettirir. Dışarı çıkarken şemsiye de yanınızda olsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
2: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
3: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
4: TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland-FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
5: Pop ritmi, pop melodisi. Hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Oksijen. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: İsyankar ve Sefo Metropol FM'de. Guten Morgen.

0: İsyankar Sefo Metropol FM'deydi günlerden. Çarşamba 8 Temmuz Oytes Letzer Schultag. Okullar bitiyor bugün. Hoppa!
1: Hoppan Gangnam Style.
0: Verelini Antalya, verelini Karadeniz, verelini İstanbul, verelini Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan'a gidenler var. Yunanistan'a gitmek moda ama nasıl moda? Türkiye'den Yunanistan'a geçmek moda. Siz nereye gidiyorsunuz? Türkiye'ye gitmeyenler de vardır. Siz nereye gidiyorsunuz? Bulgaristan'a giden arkadaşlarımız var. Onlara da buradan iyi tatiller. Bulgaristan'da şu an tatilde dinleyenler. Türkiye'de tatilde dinleyenler. Marmaris'te tatilde dinleyenler. Bak dinleyicimiz Marmaris'te diyor. Marmaris'e gelirsen diyor. İki lahmacun burada 500 lira. Ayran da var yanında diyor. Menü kartını göndermiş bana. İyi ya, fiyatlar iyi. Bunu not edelim bir yere. Bugün okulun son günü. Tatile gidecek olanlara bağlanacağız. Yola çıkacak olanlara bağlanacağız. Biraz sonra Turgay arkadaşımız arabayla Türkiye'ye gideceğim bugün diyor. İyi yolculuklar, bakacağız. Turgay ne yapıyor şu an? Zeren yazmış. Wangen'de, Stuttgart Wangen'de. Wagener Straße, Stadt einwärts. Blitzer aus einem Mercedes Vito. 40 sind erlaubt demiş Zeren arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Kanada'ya geçeceğiz. Oradan Amerika'ya diyor. Oo. Daha yakın yerler varken neden orası? Neden Kanada? Avrupa kesmiyor mu artık seni? Merak ediyoruz. Ne zaman gidiyorsun? Onu da yaz. Hadi bakalım. Güzel bir parçayla. Hemen radyolarımızı şimdi. Sezen Aksu, Aşk Dansı. Aşk Dansı, Tatil Dansı. Tatil Dansı. Tatil Dansı yapıyoruz bugün. Kıbrıs'a gidiyorum diyor dinleyici.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programı devam ediyor. Tatile nereye gidiyorsunuz, gidiyorsunuz diye sordum. Deniz Solak, Kıbrıs'a gidiyoruz diyor. İyi tatiller. Ferhat arkadaşımız yazmış, nereye gideceğiz, işe gideceğiz diyor. Güzel. Nazif, Nazif Coşkun. Sen nereye gidiyorsun diyor. Biz bir 3 hafta Konya, sonra 1 hafta Alanya. 3 hafta Alanya, 1 hafta Konya yap. Söke'den selamlar demiş dinleyicimiz. Fotoğraf göndermiş. Söke'de dinliyorlar şu an bizi. Aydın'da. Günaydın. Ende Yuli. Belçika'ya gidiyoruz diyor Semra Hanım. Para daha uzağa yetmiyor diyor. Kıbrıs'a gideceğiz demiş diğer bir dinleyicimiz. Mustafa Berlin'den. Bu sene Montenegro'ya, yani Karadağ'a gideceğiz. Oradan gemiyle, arabayla İtalya'ya geçeceğiz. Yolculuk 23 Temmuz diyor. Herkese iyi tatiller dileriz diye yazmış. Diğer bir arkadaşımız, o da Cuma günü, Ümit Cuma günü Kanada'ya, oradan da Amerika'ya gidiyoruz diyor. Wow. İyi tatiller. Bulgaristan'a gittik, cacık 9 euro diyor, sakın gitmeyin demiş dinleyicimiz. Oo, cacık 9 euroysa harbiden gidilmez ama. Darmstadt'tan Mustafa. Bak, Darmstadt'tan Mustafa diyor ki, geçen hafta çocuklarla Antalya'daydık, bir haftalığına gittik. Havalimanında VIP araç aldı bizi. Otele giderken bir yerde 10 dakika mola verdik. Dondurmacı vardı. Orada çocuklara 4 Kugel Ice aldım, dondurma aldım. 2 Slush Ice aldım. Fiyatını sormadım diyor. Gerisini anlatmana gerek yok, anladık zaten. Anladık ama hani meblağı merak ediyoruz hepimiz. Fiili anladık. Orada yapılanı anladık da meblağı 35 euro. 4 dondurma, 2 slush ice. 35 euro para aldı benden diyor. Abi diyor, otele diyor 5500 euro para ödedim diyor. O kadar dokunmadı diyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden ama. Hani das ist deine eigene Schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Yani sen kendin kaçırmışsın birader. Abi Türkiye'de hani o kadar anlatıyoruz abi, fiyat sorulmaz mı ya? Hele de dondurmada sorulmaz mı ya? Abi gittiğiniz yerde bir şeyi almadan, sipariş etmeden önce fiyatına bakın, sorun. Bir top dondurma alacağım, bir topu kaça, ya da ne bileyim yemek yiyeceğim, döner ne kadar, İskender ne kadar, abi sorun bunları ya. Sormadan 35 euro ya, afiyet olsun abi, ne diyeyim yani. Yani Mustafa,
4: sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
2: Seni
3: ayırmaya. Sibel Can. Sibel Can.
2: Beni bana bırakmadın.
3: Didem'e gideceğiz diye yazmış Uberci. Ben Didem'e gideceğiz diye okudum. İyi tatiller.
2: gidenlere sevenlerin son sözüdür.
3: Son sesi verin.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Nekas Ulm merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de haftanın sonuna doğru sıcaklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade'in araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 düşürüyor. Hesaplamaya göre Baden-Württemberg'de her sıcak gün hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya, NATO'ya bu yıl rekor düzeyde savunma harcaması bildirdi. Federal hükümete göre Almanya ittifaka yaklaşık 125 milyar euro ayırıyor. NATO zirvesi öncesinde açıklanan bu rakam geçen yıla göre 1/4'den fazla artış anlamına geliyor. Almanya'nın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı da neredeyse %2,7 oranında yükseldi. Böylece Almanya NATO içinde mutlak rakam Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu. Zirvenin ikinci gününde Avrupa'nın savunma kapasitesi ve Ukrayna'ya verilecek destek ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'da 80'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. ABD ordusuna göre saldırılarda hava savunma sistemleri, gemi savar füzeler ve devrim muhafızlarına ait unsurlar hedef alındı. Washington, operasyonun Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik İran saldırılarına karşılık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe alındığını açıkladı. İran ise misillemede bulundu ve Kuveyt'e füzeyle drone saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn'de vatandaşlara güvenli bölgelere geçme çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Zeynep Bastık misafir şarkısıyla bulunduğunuz yerlere, radyolarınıza ses verdiğiniz yerlerde misafir oluyoruz sizlere. Ben Serdar. Teşekkür ediyoruz efendim. Herkese güzel bir sabah olsun. Haftanın tam ortası 8 Temmuz günlerden. Havalar ısınıyor. Yarın itibariyle yine 30 derecelerin üzerine çıkacak, hele de hafta sonu. Yer yer 35-36 dereceleri göreceğiz yine. Balıkesir Akça'ya gideceğiz demiş dinleyicimiz. İyi tatiller. Ergün Öpfing'inden yazmış. Nebat, balkonyada geçireceğiz diyor. Havalar ısınacakmış balkonyada.

0: Karakaş, Gözlerin Elmas, Nuri Sesi Güzel'e bir selam gönderdik bu güzel parçayla hep beraber. Saatlerimiz 8.39. Tuttlingen'den Ali, Ankara'da Trump ne yapmış diyor, bir bilgin var mı diyor. Ankara kavunu almış, bir de Ankara döneri yemiş. Diğer bir dinleyicimiz, Bosna'ya gideceğim diyor tatile. Sonra da Hırvatistan'a, Dubrovnik'e geçeceğiz diyor. Uşak Banaz dedim. Buralara gideceğiz. Frankfurt'tan yazmış Gültekin. Bu cuma inşallah yola çıkıyoruz diyor. İyi tatiller. Weiblingen'den Ercan Kılıç. En iyisi diyor makul fiyata yemek yemek. Alışveriş merkezlerindeki yemek katlarında fiyatlar en azından belli demiş. Cemal Frankfurt'tan Alanya'ya gideceğim bir aylığına ama evime gidiyorum, otele falan gitmiyorum diyor. Bodensee'den yazmış Sezgin arkadaşımız. Bu sene izin mizin yok diyor. Buralarda kaldık diyor. En azından para cebinde kalıyor kardeşim. 4 tane dondurmaya 35 euro vermiyorsun. Arabalarıyla yola çıkacak olanlar var. Onlardan biri de Berlin'den Turgay. Turgay arkadaşımıza buradan günaydın. Turgay merhaba.
1: Günaydın Serdar'cığım. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. Ne yapıyorsun?
1: Şu anda alışverişimi bitirdim. Eve çıkacağım biraz sonra ve daha sonra da çocukların karne almasını bekliyorum. Karneyi aldıktan sonra inşallah Berlin-Samsun yolculuğu başlayacak.
0: İşte bu! Bugün!
1: Bugün karneden sonra o kadar heyecanlıyım, anlatamam bunu, herkesin yaşadığını biliyorum. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım.
0: Ay çok güzel, ben hatırlıyorum onları ya. Annem böyle akşamdan böyle bir...

0: şeyi yolda yiyemiyorsun o heyecandan. Hiçbir şey yiyemiyorsun.
1: Bir de hani o yolduklarımızı orada yolda karşılaştığımız arkadaşlarla, diğer yolcularla da paylaşıyoruz. Herkes evet. Ama genelde sarma oluyor. Doğru mu?
0: Vallahi var da söylemedim çünkü seni
1: canı çekmesin diye. Evet, arabayı okulun önüne çekeceksin. Çocuklar da arabaya biniyor. Ondan sonra karneyle beraber, okul çantalarıyla beraber gidiyorsun yani.
0: Yok, öyle olmayacak. Çocukların eve gelmesini bekliyorum. Hep birlikte kahvaltımızı yapalım. Aceleye gerek yok. Kesinlikle. Sonuçta karneyi aldıkları zaman bizim için izin başlıyor. Arabaya bindiğimiz zaman bizim için gerçekten izin başlıyor. Yok, hadi koşa koşa hızlı bir şekilde gidelim. Vatanımıza varalım. Gerek yok. 2 saat olsun. 1 gün geç olsun ama temiz olsun. Sağlıklı gitmek her zaman iyidir.
1: Kesinlikle. Baba, karneye bakmadın. Bırak karneyi şimdi.
0: Ya vallahi karne varlığı hiçbir şey. Gerçekten ben her sene izine gittiğim halde bile bu kadar heyecanlı olmamıştım.
1: Neden?
0: Bilmiyorum. Annem babam oradalar şu anda. Normalde burada kalıyorlardı. Şu an orada oldukları için bir hasret mi var diyelim?
1: Kesin odur ya.
0: Bir özlem mi var diyelim?
1: Kesin odur.
0: Yani içim kıpır kıpır yani. Bilmiyorum, bunu anlatmak çok zor oluyor. İzine giden arkadaşların herkes biliyordur bunu.
1: Sen
0: her ne kadar 4 hafta gitsek de.
1: Hangi güzergahtan gideceksin? Yani Çek ya, Macaristan.
0: Çek, Macar, Sırp.
1: Bulgaristan.
0: Makedonya. Ondan sonra Bulgaristan'a bağlanıyorum.
1: Okey. Sırbistan'dan direkt yani, Bulgaristan'a geçilmiyor mu?
0: Evet.
1: Makedonya?
0: Zaten bir Makedonya şeyden önce zaten.
1: Haritaya bakmadan gitme.
0: Yok.
1: Ben geri Berlin'e gelirsin, bak ben sana söyleyeyim.
0: Yok yok. Her zaman kullandığım bir navigasyon var.
1: Evet.
0: Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ücret karşılığında almıştım ben onu.
1: Evet.
0: Beni şu ana kadar hiç yanıltmadı.
1: Yolda tavsiye edebileceğin, tabii ki durmadan gidiyorsun arabayla, tavsiye edeceğin neler var arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize?
0: Yangın tüpünü her ne olursa olsun yanında bulundurun. Polis her şeye rağmen sorma gereği duyuyor. Can yeleğinizi yanında bulunan, hani var ya bu yardım yeleği. Hı-hı. Bunlar kişi başı olması gereken bir şeyler. Hani yok bende bir tane var, ben indiğim zaman yetiyor dememek gerekiyor.
1: Her yerde soruyorlar mı onu?
0: Sorma gereği duymuyorlar. Gerçekten başına bir şey geldiği zaman, hı-hı, buna bakıyorlar.
1: Okay.
0: Hepinizde var mı diye bakıyorlar. Bu yani %1 milyon olan bir şey. Vigneteleri alması gereken, olması gereken bir şey. Vigneteler alınmadan yola çıkılmasın.
1: Hı-hı.
0: Verdiğiniz plakaya çok dikkat edin. Arabanın plakası olması gerekiyor. Yani
1: yanlış plaka
0: bir,
1: olmasın.
0: En ufacık bir harf size ceza gelmesine sebep olabiliyor. Çünkü babama geldi.
1: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Sana iyi yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevdiklerinle beraber güzel tatiller. Sağ salim, hayırlı yolculuklar.
0: Yola çıkan arkadaşlara da Allah yollarını açık etsin. Allah amin, kaza bela vermesin.
1: Amin.
0: İyi günlerde gidip iyi günlerde gelmeyi nasip etsin inşallah.
1: Sağ olasın. Kendine iyi bak Turgay. İyi yolculuklar, iyi tatiller. De.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Batkan Stadt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.
3: Hallo'dan merhabaya. Schatz'tan canıma. Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekime kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
5: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
7: Dünya Futbol Şampiyonası artık çeyrek finalistlerle devam ediyor. Son 8 takım belli oldu. Dünyanın en iyi 8 takımı çeyrek finalde. Dün akşam ne maç oldu ya, buna bakacağız şimdi. Volkan'la beraber, Volkan Ağır spor redaktörümüz hattımızda. Günaydın Volkan.
8: Günaydın Serdar.
7: Yazık oldu Mısır'a valla. Ben sana dün ne dedim? Mısır kolay teslim olmaz dedim. Ama senin dediğin de çıktı, Mısır. Benim dediğim de çıktı.
8: Futbol böyle. İkimizin dediğini de bazen doğru çıkarttırabiliyor. Mısır gerçekten çok iyi direndi. Hatta senin dediğin gibi Eliolo neredeyse. Ama Messi faktörü ortaya çıktı. Messi 60-70 dakika boyunca az viteste, ikinci viteste oynarken, tabii 1-0'dan sonra kaçan direkten bir şutu da var, onu da söyleyelim. 79. dakikadan itibaren sazı eline aldı. Önce bir asist, sonra bir gol. Üstüne de kontra atakla gelen golle Arjantin Mısır'ı eledi. Mısır'ın itirazları var hakeme.
7: 2-0 öndeydi Mısır, onu söyleyelim. 79. dakikaya kadar maçı takip etmemiş olanlar. Arjantin 93'te bulduğu golle durumu 3-2'ye getirdi ve kazandı.
8: Evet. Gol öncesi de işte Muhammed Salah'a ceza sahası içinde faul yapıldığı iddiasıyla Mısırlılar 3. golden önce olduğu için de bu pozisyon. Maç sonrasında elendikten sonra bayağı bir itirazlar da bulundu. Özellikle teknik direktör. Messi'ye kupayı vermek istiyorsanız söyleyin, verelim. Biz de oynamayalım'a getirdiler. Ancak 2-0 öne geçtikten sonra kim olursa olsun rakibiniz, eğer maçı 3-2 kaybediyorsanız bu kadar da ardından hakeme suç bulmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Arjantin bence bu turnuvayda Mısır'la beraber oynadı bu maçta. Turnuvanın en güzel maçını izletti bizlere. Bundan sonraki süreçte aynı performansı İsviçre'ye karşı zorlu bir rakip verebilecekler mi? Göreceğiz.
7: İsviçre'de Kolombiya'yı eledi. Gece oynanan maçta penaltılara kaldı maç.
8: Evet, iki takım da temkinliydi. Karşılıklı ataklar vardı ama kaleciler bu sefer devleşti. Borussia Dortmund'dan tanıdığımız İsviçre'nin kalecisi Kobel. Özellikle 90 dakika içinde, uzatma dakikaları içinde kurtardığı, yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tuttu ve maç penaltılarla sonuçlandı. Penaltılarda Kolombiyalılar iki tane atamadı. İsviçre'de 4 tane penaltıyı gole çevirince turu atlayan takım oldu penaltılarla. Daha önce de bu turlarda Arjantin'le eşleşmişlerdi 2014'te. Ama o eşleşme son 16 eşleşmesiydi. Şimdi çeyrek finaldeler ve İsviçre'de uzun süre sonra grup aşamasından sonra hemen eleniyordu. Bu sefer elenmedi. Bir tur daha atlamayı başardı.
7: Bravo diyelim.
8: Çakışmada bir bravo diyoruz evet. Çekişmeli
7: Arjantin,
8: mücadele olacak.
7: Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile oynayacak. İsviçre'yi de çalıştıran Türk kökenli
8: Murat Yakın.
7: Murat Yakın, ona da bravo diyelim. Bu İsviçre'nin başında 3. büyük turnuvası Murat Yakın'ın. Senin de Murat Yakın'la ilgili evet. Özel bir
8: çalışmamız var. Daha önce de onu birazdan dinleyicilerimiz duymuştu. Birazdan yine yayınlayacağız.
7: Teşekkür ediyoruz Volkan.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
7: Kolay gelsin.
9: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Hadise Ara Beni şarkısı Metropol FM'deydi. Taner Hamburg'dan yazmış. Diyor ki bizim yolculuğumuz cuma günü başlıyor. Karavanla çıkıyoruz diyor. O da güzel olur ya. Keyfince istediğin yerde dur, dinlen. Üsküp'te iki gece planlıyoruz demiş. Makedonya'da Üsküp'te. Sonra Selanik garanti diyor. Ardından da vatana geçeceğiz. Balıkesir, Akçay son durağımız olacak. 5 hafta kalacağız diyor. Benim hayallerimdendir o, biliyor musun? Karavanla tatil. Çocuklar biraz büyüsün. Planladığım şeylerdendir. Taner bize bol bol fotoğraf gönder, tamam mı? İstediğin gibi keyfince güzel bir tatil, güzel bir yolculuk olsun. Nazif Coşkun, abi diyor az önce Türkiye'ye gidecek olan arkadaşı dinledim diyor. Yola çıkacak olan arkadaşı, sanki ben gidecekmişim gibi içim kıpır kıpır oldu vallahi diyor. Böyle yolculuğa çıkacak olan arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı, insanları görünce, böyle tanımadığınız insanları görünce bile nasıl böyle siz heyecanlanıyorsunuz, arabayla siz gidiyormuşsunuz gibi. Arabayla gidecek olanlara Mustafa Kurt arkadaşımızın önemli tavsiyeleri var. Mustafa günaydın.
1: Günaydın Serdar'ım.
0: Sen sık sık gidip geliyorsun işin gereği.
1: Evet, işimizin gereği sık sık gidip geliyoruz. Pazar günü döndüm ben Türkiye'den. Çek üzerine de bayağı bir inşaat kurdular. Macaristan üzeri gidecek olan arkadaşlarımıza 45 kilometre Tadavanya'da bir inşaat var. Burada kesinlikle
0: nerede?
1: Sol
0: nerede?
1: Şerit kullanmak.
0: Nerede?
1: Tadavanya. Tadavanya, oh. Kıyor. Yani Macaristan'da.
0: Okay.
1: 45 kilometrelik bir inşaat var ve burada kesinlikle sol şeriti kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü sağ şeriti tırlar kullandığı için 3-4 saat kaybetme şansları olabilir burada. Oh.
0: Evet.
1: Bu şekil. Bir de Romanya üzeri gidecek arkadaşlarımıza tavsiyem, Vidin üzeri gidecek olanlara kesinlikle Montana değil de Vidin'den çıkınca Havuzlu Park diye navigasyonlarına verirlerse o otoban yeni açıldı. Onları da otoban üzeri gidip gelebilirler. Rahattır yani, tavsiye ederim.
0: Havuzlu Park.
1: Havuzlu Park. Vidin'den sonra navigasyonlarına Havuzlu Park verdikleri zaman zaten otomatikmen çıkıyor. Yani Montana o dağı tırmanmalarına gerek kalmaz. Bir şey de kaybetmezler. Bu yol otobana açıldı. Bizim çoğunlukla Türk tırcıların da kullandığı yoldur burası. Rahat tavsiye edebilirim yani.
0: Tamam. Vidin'den sonra Havuzlu Park. Romanya'dan gidecek olanlar için. Çekya için bir tavsiyen, aynen, var mı? Çok inşaat var dedin. Orada bir tavsiyen var mı?
1: Çok
0: sabırlı olmaları
1: pazar
0: gerekiyor.
1: Pazar günü gördüm. Sabırlı olmaları gerekiyor. Sağ ve sol iki şeritte, yani iki tarafa da hem geliş hem gidişe bayağı bir inşaat kurdular. Yani pazar günü gördüm.
0: Okey. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa. Sağ olasın.
1: Rica ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Sen ne zaman gidiyorsun tekrar?
1: Ben bugün gideceğim saat 12 gibi. Ben de Allah nasip ederse yola çıkacağım.
0: Sana bağlanırız yani. O zaman. Yine son durumu aktarırsın bize, olur mu?
1: Her zaman. Her zaman. Başımdan beraber.
0: Süper. Kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar sana da. Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bay bay.
0: Herkese iyi yolculuklar diliyoruz. İyi tatiller. Yollarda son durum buymuş. Siz de ekleyebileceğiniz bir şeyler varsa bize ulaşın. 0-32-117-970

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. In der türkischen Hauptstadt Ankara setzen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten heute ihr Gipfeltreffen fort. Am zweiten und letzten Tag geht es unter anderem um die Frage der Lastenverteilung in der Allianz zwischen den USA und den übrigen Verbündeten. Auch der Ukraine-Krieg steht auf der Tagesordnung.
2: Die Ukraine kann auf mehr Militärhilfe hoffen. Über einen Zeitraum von 2 Jahren soll es 140 Milliarden Euro für militärische Unterstützung und Ausbildung geben. Das müssen die Gipfelteilnehmer nun noch final festzurren. US-Präsident Trump hat schon zu Beginn des Gipfels erneut die europäischen Partner kritisiert. Er wirft ihnen mangelnde Unterstützung im Irankrieg vor. Aus Ankara Miriam Schmidt.
1: Bedrohungen, Angriffe und Schläge. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres sind mehr als 6.300 Beschäftigte der Bahn und Beamte der Bundespolizei Opfer von Straftaten geworden. Das teilte das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage des linken Abgeordneten Dietmar Bartsch mit. In den meisten Fällen ging es um Körperverletzung und Bedrohungen. Bartsch befürchtet einen neuen Negativrekord in diesem Jahr und fordert mehr Maßnahmen zum Schutz des Personals. Im Nahen Osten wächst die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation. Nach Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Teheran solle einen hohen Preis für Attacken auf Handelsschiffe mit zivilen Besatzungen zahlen, heißt es. Washington macht für die Angriffe den Iran verantwortlich. Zum Sport. Argentinien steht im Viertelfinale der Fußball-WM. Die Weltmeister drehten gegen Ägypten einen 0:2 Rückstand und gewannen am Ende 3:2.
3: Gut 70 Minuten läuft alles für Ägypten. Ibrahim macht nach 15 Minuten das 1:0. Kurz danach hält Torwart Schubir einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Messi. Und nach Sikos 2:0 in Minute 67 riecht es in Atlanta nach Sensation. Aber Romeros Anschlusstreffer in der 79. Minute weckt den Weltmeister. Messi macht 5 Minuten später den Ausgleich, sein 21. WM-Treffer. Und in der 2. Minute der Nachspielzeit köpft Enzo Fernandes den Titelverteidiger ins Viertelfinale. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Im Viertelfinale trifft Argentinien auf die Schweiz. Die Schweizer haben mit Favorit Kolumbien nach einem Elfmeter-Krimi mit 4:3 aus dem Turnier geworfen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında Beştepe'de görüşmelere geçildi ve ortak bir basın açıklaması paylaşıldı. Bu açıklamada özellikle Katsa yaptırımları gündemi de belirlemiş oldu.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında uçağın kapısında karşıladı Donald Trump'ı. Çok samimi görüntüleri vardı. İki liderden bu tarz yakın görüntüler ortaya çıktı. Ardından da kameraların karşısına geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 programına dönüş beklentisini ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisini dile getirdi. Donald Trump ise Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi ve aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına dahil edilebileceği mesajını da verdi. Yani genel itibariyle bakıldığında toplantı çok samimi bir havada ve aynı zamanda Trump'tan gelen olumlu mesajlarla geçti.
4: Akşam saatlerinde Beştepe'de bir resepsiyon düzenlendi ve tabii geleneksel aile fotoğrafı da çekildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi katılan liderler onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. Eşli olan bir yemekti bu yemek. Ardından da yine bir aile fotoğrafı çekildi ki bu fotoğrafta da yine Erdoğan'la Donald Trump yan yanaydı. Donald Trump eşiyle gelmediği için yalnızdı bu yemekte. Mehterli bir karşılama düzenlendi. Genel itibariyle zaten mehterli karşılamalar yapıldı gelen liderlere de.
4: Evet. Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Eskişehir'den önemli mesajlar paylaştı ve iktidara seslendi. Ayrıca Trump'a da bir parantez açtı Özgür Özel.
5: Evet, özellikle Trump'la ilgili vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden eleştirdi. Aynı zamanda Trump'ın çocuklarla karşılanabileceğini söyledi ki eğer böyle bir durum olacaksa çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır diye sert bir tepki gösterdi. Ve NATO güvenlik önlemleriyle ilgili hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir dedi Özgür Özel. Ve aynı zamanda Eskişehir'de on binlerle birlikte yürüdü ve mücadelenin süreceğini, bu yolun sonunun iktidar olduğunu söyledi.
4: Güçlü zirve kapsamında İstanbul'da gençler tarafından protesto eylemleri de düzenlendi. Kısa süreliğine bir arbede de yaşandı.
5: Aslında Ferhat şöyle söyleyelim, zirve kapsamında sadece İstanbul'da değil, dün Ankara'da da çeşitli gösteriler vardı. Hatta Ankara dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen protesto gösterileri vardı ki vatandaşlar NATO'ya karşı sokağa çıkmışlar. NATO'ya hayır mesajı vermişlerdi. Bu arada hem İstanbul'da hem Ankara'da polis müdahalesi oldu ve gözaltına alınanlar da oldu.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif giysiler rahat ettirir. Dışarı çıkarken şemsiye de yanınızda olsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 203 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 51 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
3: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food, Großmarkt Stuttgart.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

0: Tarkan, aşk gitti bizden. Guten Morgen, merhabalar. Çok mesaj geldi, onlara bakalım bir.
1: Oku kardeşim, özenme bana. Sırtını devlete dayan.
0: Bugün Berlin'de, Hamburg'da, Brandenburg'da okulların son günü, tatil başlıyor. Hoppa!
2: Hoppan Gangnam Style.
0: Tatile çıkanlar, çıkacaklar var. Offenbach'tan Murat yazmış. Hessen'de tatiller başladı bile. Geçen haftalarda. Şu an yollardayız diyor Offenbach'tan Murat. İkizlerim, kızım ve eşimle ilk önce 3-4 gün İsviçre, oradan da Fransa'ya gideceğiz inşallah. Herkese iyi tatiller dilerim demiş. Safa yazmış. İpek Yufka'dan Safa. Abi izine gitmekten vazgeçtim. Seni dinlemek zaten kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi bir şey diyor. Niye çok soğuk espri mi yapıyorum ben? Serinletiyorsun abi. Bu sene seni dinleyeceğim diyor. Vay.
1: Bez vallahi, ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Helal.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Ankara'da diyor, döner diyor Muhammed Erdem arkadaşımız. Döner 100 gramı sorsan da sormasan da her türlü 720 lira diyor. Abi sormasan valla 800-900 lira yaparlar onu, ben sana söyleyeyim. Dinleyicimiz diyor ki bir dondurmacıda durduk. 4 tane dondurma aldık, 4 top dondurma aldık, 2 tane slash ice aldık. 35 euro para verdim diyor. Fiyata sorun arkadaşlar, sormadan bir şey almayın. Adam diyor bunun parası var, para bunun için önemli değil. Bak fiyatı bile sormuyor diyor. Onu söyleyeyim size. Kırşehir'de balkonya artı bahçede buz gibi kuyu suyu ile deniz sefası yapacağız diyor. Kuyu suyuyla deniz sefası yapanı da ilk defa duyuyorum. Hasan Stuttgart'tan. Spar urlop olacak demek ki. Bakalım başka. Tabii arabalarıyla yola çıkacak olanlara önemli tiyolarımız var. Biraz sonra bununla ilgili Berlin Kreuzberg'de Autoklas'tan Cemil Usta'yla, Cemil Yaşar'la bunu konuşacağız. Yola çıkmadan önce neye dikkat etmeniz lazım? Yolda nelere dikkat etmeniz lazım? Neler yapabilirsiniz? Pratik çözümler var mı? Herhangi bir arıza durumunda falan? Bunlardan bahsedeceğiz. Az sonra. Dinleyicimiz diyor ki abi araçlarda yedek olarak ampul bulundursun yolcular. Bana denk geldi. Polis yedekte ampul var mı diye sordu, kontrol etti diyor. O da ceza yazmak için fırsat kollamış. O ampulü alacaksın.

0: Yaşar. Yollarda dinlenecek en güzel şarkılardan bir tanesi. Şöyle Akdeniz esintilerinin olduğu yollarda. Hey gidi. Nasip olur inşallah herkese. Yaşar Kumralım'la buradaydı. Arabalarıyla Türkiye'ye gidecek olanlar ya da uzun yolculuğa çıkacak olanlar. Şimdi tabii araba yolculuğu araba için önemli bir yük anlamına geliyor. Arabalarda neye dikkat etmemiz lazım? Bunu şimdi Berlin Kreuzberg'de Autoclass'tan Cemil Yaşar Usta ile konuşacağız. Cemil Usta hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle herkese bugün tabii ki karneler alınıyor. Herkese şimdiden hayırlı yolculuklar dilerim. Türkiye Sıla yoluna çıkacak olan insanlara hayırlı yolculuklar dilerim şimdiden. İnşallah Allah kazası belasız varma nasip eyler.
0: Amin. Şimdi yola çıkmadan önce tabii arabada çok dikkat edilmesi gereken hususlar var. Şimdi şehir içinde kullanıyorsun, yaşadığın yerlerde kısa mesafede kullanıyorsun ama uzun yolculuk adı üzerinde arabaya çok ciddi bir yük hem de farklı bir iklim şartı. Araba ısınıyor bir de hava da sıcak. Nelere dikkat etmemiz lazım? Yola çıkmadan önce arabada nelere dikkat etmemiz lazım Cemil Usta?
1: Tabii ki ilk başta fark etmez kim olursa olsun. Arabayı tabii ki bir bakıma yani Almanca'da Reise check diyorlar buna. Uzun yol check'i yapılması iyi olur. Çünkü dediğimiz gibi çok uzun yola gittiğimiz için herhangi bir dükkana gidelim yani bir tamirhaneye gidelim kendini bir arabayı bir kontrol ettirse iyi olur.
0: Nelere bakılıyor özellikle nelere bakılması gerekiyor?
1: Yani şimdi tabii ki yağ şey bunun bakımı yağ filtresi, hava filtresi, iç filtresi yani mazot filtresi çok önemli. Çünkü genellikle mazot filtresini es geçiliyor.
0: O çok tıkanmış olabilir uzun yolda başka tabii, ülkelerden benzin tabii. Alıyorsun.
1: Tabii benzin olsun, mazot olsun fark etmiyor. Bu mazot filtresi çok önemli. Onu değiştirmelerini tavsiye ederim. Tabii ki bu Reise check dediğimiz bölümde tabii ki frenlerdir, tekerlerdir. Yani ön takımdaki yürüyen aksamlardır. Bunların hepsi zaten kontrol ediliyor. Lambalarıdır, suyudur dediğim gibi. Suyu da önemlidir, su kaçakları. Bunlar tabii ki uzun yola
0: su derken için, külvasa mı?
1: Külvasa genel. Külvasa,
0: motoru soğutan su.
1: Evet, evet onlara dikkat ediliyor. Kaçağı var mı? Şimdi bir de önemli olan bu sıcak iklimlerde tabii ki klima da çok önemli.
0: Klima evet.
1: Çünkü gümrüklerde çok zaman beklendiği için tabii ki dışarıdaki hava 35-40 dereceye dayandığı için klima çok önemli ki çocuklar için de çok önemli. Bu şoför için de çok önemli. Çünkü bunalıma girme ihtimali oluyor gümrüklerde.
0: Sen çok arabayla zaman. Gidiyorsun değil mi Cemil Usta?
1: Evet ben de gidiyorum. Dediğim gibi bir kere kendi başıma geldiği için de klima çok önemli. O yüzden tavsiye ederim klimanın çalışması ve tabii ki onu da kontrol edilmesi.
0: Şimdi frenlerden bahsettik. Tekerlekler. Tekerlekler çok önemli çünkü hani onun aniden tabii ki şimdi bir yağmur yağabiliyor, sıcak olabiliyor. Bunlara dayanıklı tekerler, lastikler olması gerekiyor. Peki hava basıncı farklı mı olması gerekiyor uzun yolda? Bir de tekerlekler de ısınıyor.
1: Tabii tekerler tabii ki çok önemli. Dediğim gibi o zaten ön bakımda zaten bakılıyor. Dediğim gibi yüklü olduğu için arabalar genellikle onun ya tank dekelinde ya da kapının sağında solunda zaten ne kadar hava basıncı vuracağını zaten yazıyor. Ki zaten biz genelde zaten ona göre bakıma geldiği zaman ona göre hava lastiklerini vuruyoruz.
0: Ama kişi kendisi yapmak istediği zaman tabii, o değerler zaten tabii, kapı kenarında motor... Tabii. Motor kapağının şeyinde yazıyor.
1: Yani tank tekilde ya da kapıların kenarında yazıyor zaten ne kadar yük, ne kadar şey gene ona göre hava basıncını ayarlayabiliyorsunuz zaten.
0: Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Yollarda karşılaşabileceğiniz hangi sorunlar olabiliyor? Bunlarda neler yapabilirsiniz? Cemil Usta'dan öğreneceğiz. Önce güzel bir şarkı. Herkese merhabalar.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Nekas Ulm merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de haftanın sonuna doğru sıcaklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade'in araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 düşürüyor. Hesaplamaya göre Baden-Württemberg'de her sıcak gün hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya, NATO'ya bu yıl rekor düzeyde savunma harcaması bildirdi. Federal hükümete göre Almanya ittifaka yaklaşık 125 milyar euro ayırıyor. NATO zirvesi öncesinde açıklanan bu rakam geçen yıla göre 1/4'den fazla artış anlamına geliyor. Almanya'nın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı da neredeyse %2,7 oranında yükseldi. Böylece Almanya NATO içinde mutlak rakam Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu. Zirvenin ikinci gününde Avrupa'nın savunma kapasitesi ve Ukrayna'ya verilecek destek ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'da 80'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. ABD ordusuna göre saldırılarda hava savunma sistemleri, gemi savar füzeler ve devrim muhafızlarına ait unsurlar hedef alındı. Washington, operasyonun Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik İran saldırılarına karşılık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe alındığını açıkladı. İran ise misillemede bulundu ve Kuveyt'e füzeyle drone saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn'de vatandaşlara güvenli bölgelere geçme çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Dinleyenlerimizin araba yolculuğunu yaptığı, en yoğun araba yolculuğu yaptığı dönemdeyiz. Yaz tatili sezonu bugün de Berlin'de, Hamburg'da vatandaşlarımızın çocukları, okulları tatile giriyor. Ve tabii arabalarla özellikle tatil bölgelerin yolu tutuluyor. Bu genelde Türkiye oluyor ama diğer güney ülkeleri, işte Bulgaristan, Yunanistan olabiliyor, İtalya olabiliyor. Buralar sıcak ülkeler ve yola çıkarken de arabalarınızda dikkat etmeniz gereken birçok husus var. Bunlardan bahsediyoruz. Berlin Kreuzberg'de Autoclass'tan Cemil Yaşar Usta ile. Cemil Usta, tekrar günaydın.
1: Günaydınlar herkese tekrardan.
0: Az önce konuştuk. Arabayı tabii ki özellikle böyle uzun yolculuklara çıkmadan, soğuk memleketlerde yolculuk yaptığın zaman arabanın tabii problemleri başka oluyor. Sıcak ülkelerde yolculuk yaparken başka problemler meydana gelebilir.

0: giden bizim dinleyicilerimiz bilir. Karşıdan gelen farlar genellikle gözümüzü alır. O yüzden far ayarları çok önemli. Karşı içinde, kendimiz içinde, önümüzü doğru görmek için tabii ki.
1: Tabii.
0: Bunlar da çok önemli. Git çıkmadan yola tabii ki far ayarını yaptırmak çok iyi olur, yani öyle diyeyim.
1: Benim bak aklıma geldi şimdi. Görüş tabii ki çok önemli araba kullanırken. Arabanın gidişi önemli, tekerler, frenler, ani bir durumda frene basmak falan, frenlerin iyi olması falan, bunlar önemli ama görüş çok önemli. Işık dedin ve camların temiz olması lazım. Yeterince
0: tabii,
1: cam
0: şey olmasın. Silecek konsentrat diyorlar. Scheiben konsentrat. Das sollte auch natürlich gefüllt werden. Die Scheibenwischer sollten in Ordnung sein.
1: Genau, o çok önemli.
0: Ja, genau, weil die Sicht natürlich sehr sehr wichtig ist, gerade bei der längeren Fahrten, sage ich mal jetzt.
1: Evet, özellikle silecekler eskimiş olabilir.
0: Aynen.
1: Ve yollarda aynen, da aniden bir yağmurda falan silecekler çok iyi çalışması lazım.
0: Ki sıla yola çıkan dinleyeceğimiz bilir zaten, aniden böyle bir yağmur bazen oluyor yani. O yüzden dediğim gibi silecekler çok önemli. Scheibenkonzentrat ist auch sehr wichtig. Wie gesagt, Sicht und Licht sollte immer gut sein sozusagen.
1: Peki yollarda özellikle böyle Türkiye yolunda, sıla yolunda karşılaşabileceğimiz en önemli sorunlar neler?
0: Ya genellikle tabii ki sorunlarımız şu: bazen araba hararet yapar. Hararet yaptığında tabii ki ilk işimiz en yakın bir şekilde tabii ki dikkatli bir şekilde durup arabayı bir soğutup önce bir antifrizine bakmak, yani Frostschutz vom Motor. Natürlich bir ön bilgide çok iyi olur izleyicimizler, yani nereye dolduracağımız, misal yani motor suyu nereye doluyor, yağ nereye doluyor.
1: Silecek suyunun olduğu yere tabii onu doldurmamak gerekir değil mi?
0: Tabii bunları tabii ön bilgi çıkmadan önce bunları tabii ki öğrenmek, arabanı tanımak çok önemli bir şey. O yüzden öncelikle tabii ki nereye ne dolduracağımızı bilmemiz lazım.
1: Bir araya girebilir miyim şimdi? Sadece beyler değil, hanımlar da arabalarla Türkiye yolculuk yapıyor. Beyler tabii, bu konuda daha fazla bilgili olabilirler. Ön yargısız evet, bir şekilde söyleyeyim. Hanımlar bu konuyla da belki çok fazla ilgilenmemiş olabilirler ama yolda aniden böyle bir durum olduğunda işte hangi suyu nereye dolduracağım, onun bilinmesi lazım. Önden bilgi almakta fayda var senin dediğin gibi.
0: Tabii ki şimdi mesela hararet. Hararette yapacağımız ilk iş tabii ki araba birazcık dediğim gibi dikkatli bir şekilde bir yere...
1: Dinlenmeli kurup, değil mi? Araba dinlenmeli.
0: Dinlenmeli, soğuması lazım. Çünkü açacağımız motor suyunun kapağı tabii ki druk olduğu için musste erstmal ein bisschen abkühlen.
1: Fışkırabilir.
0: Und dann mal gucken, evet, ob... Ja, genau, um zu Verbrennungen zu vermeiden natürlich. Und dann nochmal gucken halt, ob da genug Frostschutz ist, yani yeterince motor suyu var mı diye. Yoksa destilliertes Wasser kann man auffüllen, ja. Oder halt, wenn man dabei hat, auch Frostschutz, je nachdem, onların da tabii kırmızı, mavisi, sarısı var. Arabanın da tabii ki bundan yanında bir litre almak, küçük bir litre yanında yine de bulundurmak arabanın ne suyu aldığına göre, yani bunun kırmızısı, sarısı, mavisi var. Ona aha, göre de ondan da ön bilgi alıp bir litrelik bir antifriz veya destilliertes Wasser. Yani en kötü ihtimallerde içtiğimiz su. Yani o da çünkü arıtılmış olduğu için onu kullanılabilir. Yani bu en zor durumda olursa, eğer azalmışsa.
1: En çok yaşanan problem hararet mi uzun yolda?
0: Hararet oluyor, arabalar çekişten düşebiliyor, bunlar var.
1: Çekişten niye düşer araba?
0: Genellikle şimdi yeni sistem arabalarda patike filtre sistemi tıkanıklık oluyor. Tabii ki bunlar da orada yol üstü bir çözüm bulunamıyor ama hani en azından çekişten genellikle düşüyor. Ama onu tabii ki izleyicilerimiz onu mecbur bir tamirhaneye götürmek istiyor. Bir de tabii ki lastik meselesi var. Lastiğe vida girme gibi yani ufak tefek şeyler olabiliyor böyle.
1: Hasarlar meydana gelebiliyor.
0: Hasarlar gelebiliyor. Şimdi lastik meselesinde de tabii ki yanında bir takım, küçük bir takım, yani ne bileyim bir kirkodur. Küçük bir kirko. Genellikle yeni arabalarda maalesef artık weil die nicht mehr viel reintun, kirkoyu koymuyorlar. İşte lastik ersatzreifen ist auch nicht mehr drin. Da ist ein reifen mittel drin.
1: Bunun lastiği nerede diyor herhangi bir problemde. Aynen, ama lastik yok.
0: Aynen. Maalesef eskiden Ersatzreifen war immer drin gewesen, aber jetzt momentan tun sie gar nichts mehr, nur noch so ein Reifenmittel. Das ist auch für eine Notlösung nur.
1: Ona bir bakmak lazım. Tabii yedek tekerlik var. Mutlaka

0: Arabiye bir yedek tekerlik alın.
1: Kesinlikle. Bir tane en azından bir tane, es gibt Notreifen auf jeden Fall, die kann man auch gut verstauen. En azından ona uyacak bir tane, sonuçta bir lastik patladığında tabii ki yolda lastik olmayınca mecbur bekliyorsun. En azından Notreifen alındığı zaman kann man wenigstens ein bisschen noch weiterfahren, bis zur nächsten Werkstatt, dass man den Reifen dann wechseln kann auf jeden Fall.
0: Aslında o kadar dikkat edilmesi gereken hususlar var ki, ama tekerlik dedik, hararet dedik, klimadan bahsettik, sileceklerden bahsettik. Bir de herhangi bir hasar durumunda yanın arabada olması gereken, sen ampullerden bahsetmiştin.
1: Evet, ist ja genau. Also Warnweste auf jeden Fall mitnehmen. Hani olur da bir durum olur, Warnweste tabii ki otoban kenarında Warndreieck richtig aufstellen, çünkü dediğim gibi otobanın kenarında olduğu için genellikle, damit man sich auch sieht sozusagen, genellikle karanlık oluyor falan, hani kendimizi görmek için Warndreieck, Warnweste auf jeden Fall. Dann Feuerlöscher ist wichtig.
0: Ein kleiner
1: Feuerlöscher, es gibt immer, genau, sollte ein kleiner Brand sein, dass man da schnell mal auf jeden Fall müdahale edebilmek lazım çünkü sonuçta. Und küçük lamba seti yanınıza alsanız iyi olur. Olur da yolda bir lambanız patlar, en azından kendiniz şekilde bir değiştirme, hani bir Werkstatt'a uğramadan değiştirebilirsiniz yani.
0: Ve tabii ki yanında onu değiştirmek için de işte tornavidanız veya o gerekli takım taklavat olması gerekiyor.
1: Genau, küçük bir takım, çok büyük bir şey değil ama en azından işinize yarayacak küçük bir takım. Yani so ein Werkzeugkiste sozusagen, so eine kleine, es gibt sehr, sehr viele, kann man auch mitnehmen, so dass man einiges, das man selber machen kann, sozusagen auch selber vor Ort machen, tun. Oder man kann ja auch, çünkü yani şimdi Sıla yoluna gidince mesela, yani çok gurbetçilerimiz olduğu için yardıma gelen de olur. Yani takım olduktan sonra ama her türlü yardımı ediyorlar zaten.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Cemil Yaşar Usta, bize çok önemli bilgiler verdin. Kolaylıklar diliyoruz. Yola çıkacak olanlara da yolculuklar diyelim buradan.
1: Evet, herkese inşallah dediğimiz gibi Allah'ım sağ salim nasip, hani gidiş gelişte su gibi gitsinler, su gibi gelsinler, kazasız belasız inşallah.
0: Sağ olasın, sana da hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar. Radyolarımızda tabii başka tavsiyelerde bulunacak olan dinleyenlerimiz varsa bize ulaşabilirler. 030 217 970 71.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Pau burada, Karakaş, gözlerin elmas. İyi tatiller, iyi yolculuklar sizlere. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart, Stammheim.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
3: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
4: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sakiler kış güneşi. Günaydın. Herkese merhabalar. Çay şekeri programımızın son saniyeleri geldi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün tatil başlangıcı Hamburg'da ve Berlin'de, Almanya'nın iki büyük şehrinde, en büyük iki şehrinde okul tatilleri başlıyor. Brandenburg'da da okul tatili var. Dolayısıyla yollar güney istikametinde biraz kalabalık olabilir bugün itibariyle. Hele de hafta sonunda onu söyleyelim yeri gelmişken. Ve tabii son anda şunu da hatırlatayım. Yarın oynanacak Fransa-Fas maçına maç tahminlerinizi bize gönderiyorsunuz. Skor kralı yarışmamızı yapıyoruz. Harika armağanlar kazanıyorsunuz. Milli takım formaları, istediğiniz milli takımın formasını kazanabiliyorsunuz. 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketini kazanıyorsunuz. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz skor kralı yarışmamızda doğru tahminleri gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız bu çekilişten çıkacak dinleyenlerimiz bu harika armağanların yanında bir adet de DAB radyo kazanacak. İki hafta sonra final çekilişimizde tüm doğru tahminler gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişten bir dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Bol şanslar. Instagram sayfamıza girin, maç tahmininizi bize gönderin.

Faruk Sabancı, Sena Şener, Gurbetle son noktayı koyalım. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz devam ediyor. Radyolarınız açık olsun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ben Serdar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Für die NATO steht heute die zweite große Bewährungsprobe seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump an. Beim Gipfeltreffen in der Türkei müssen Deutschland und die anderen europäischen Alliierten Trump davon überzeugen, dass die NATO für die USA noch ein wertvolles Bündnis ist. Trump hatte daran in den vergangenen Monaten Zweifel geäußert. Er warf den europäischen Partnern erneut vor, sie hätten die USA im Irankrieg hängen lassen. Die Bundesregierung will das umstrittene Gesundheitssparpaket noch vor der parlamentarischen Sommerpause durchboxen. Die Grünen haben nun angekündigt, die Verabschiedung noch zu stoppen. Es gäbe zu viele Änderungen in letzter Minute, sagte Fraktionschefin Katharina Dröge im ZDF-Morgenmagazin.
2: Das Krankenkassengesetz, so wie es jetzt ausgestaltet ist, wird zu massiven Verunsicherungen führen. Es wird dazu führen, dass 70% der Krankenhäuser davon bedroht sind, in die roten Zahlen abzurutschen. Und dieses Gesetz wird jetzt in einem absoluten Eilverfahren durch den Deutschen Bundestag gezogen. Montagabend haben unsere Abgeordneten 300 Seiten Änderungsanträge bekommen. Dienstag hat die Koalition gesagt, die waren fehlerhaft und müssen nochmal neu gemacht werden. Das heißt, bis heute haben wir keine finale Fassung.
1: Grünen-Fraktionschefin Dröge. Der Plan war, dass das Gesundheitssparpaket an diesem Freitag im Bundestag beschlossen wird und anschließend direkt in den Bundesrat geht. Die Deutsche Bahn will heute ein neues Sofortprogramm für bessere Kundenkommunikation vorstellen. Es ist das letzte von insgesamt 3 Maßnahmenpaketen und setzt vor allem auf einen stärkeren Einsatz von KI.
3: Immer wieder gibt es Beschwerden, dass Gleiswechsel oder Verspätungen nicht rechtzeitig mitgeteilt werden. Da will die Bahn jetzt besser werden, vor allem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. KI sei insbesondere bei den Verspätungsprognosen verlässlicher, so Konzernchefin Palla. Derzeit passiert es häufig, dass die sich während der Fahrt immer wieder ändern und am Ende niemand genau weiß, wann der Zug denn nun ankommt und ob die Anschlussverbindung erreicht wird. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Ölpreise sind nach den erneuten Angriffen der USA auf den Iran kräftig gestiegen. Ein Barrel der Referenzsorte Brent kostete im frühen Handel 2,6% mehr, nachdem die Preise schon gestern wegen der Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormuz um 3% gestiegen waren. Als Reaktion auf die Angriffe bombardierten die USA in der Nacht Ziele im Iran und setzten Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında Beştepe'de görüşmelere geçildi ve ortak bir basın açıklaması paylaşıldı. Bu açıklamada özellikle Katsa yaptırımları gündemi de belirlemiş oldu.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında uçağın kapısında karşıladı Donald Trump'ı. Çok samimi görüntüleri vardı. İki liderden bu tarz yakın görüntüler ortaya çıktı. Ardından da kameraların karşısına geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 programına dönüş beklentisini ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisini dile getirdi. Donald Trump ise Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi ve aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına dahil edilebileceği mesajını da verdi. Yani genel itibariyle bakıldığında toplantı çok samimi bir havada ve aynı zamanda Trump'tan gelen olumlu mesajlarla geçti.
4: Akşam saatlerinde Beştepe'de bir resepsiyon düzenlendi ve tabii geleneksel aile fotoğrafı da çekildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi katılan liderler onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. Eşli olan bir yemekti bu yemek. Ardından da yine bir aile fotoğrafı çekildi ki bu fotoğrafta da yine Erdoğan'la Donald Trump yan yanaydı. Donald Trump eşiyle gelmediği için yalnızdı bu yemekte. Mehterli bir karşılama düzenlendi. Genel itibariyle zaten mehterli karşılamalar yapıldı gelen liderlere de.
4: Evet, Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Eskişehir'den önemli mesajlar paylaştı ve iktidara seslendi. Ayrıca Trump'a da bir parantez açtı Özgür Özel.
5: Evet, özellikle Trump'la ilgili vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden eleştirdi. Aynı zamanda Trump'ın çocuklarla karşılanabileceğini söyledi ki eğer böyle bir durum olacaksa çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır diye sert bir tepki gösterdi. Ve NATO güvenlik önlemleriyle ilgili hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir dedi Özgür Özel. Ve aynı zamanda Eskişehir'de on binlerle birlikte yürüdü ve mücadelenin süreceğini, bu yolun sonunun iktidar olduğunu söyledi.
4: Güçlü zirve kapsamında İstanbul'da gençler tarafından protesto eylemleri de düzenlendi. Kısa süreliğine bir arbede de yaşandı.
5: Aslında Ferhat şöyle söyleyelim, zirve kapsamında sadece İstanbul'da değil, dün Ankara'da da çeşitli gösteriler vardı. Hatta Ankara dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen protesto gösterileri vardı ki vatandaşlar NATO'ya karşı sokağa çıkmışlar. NATO'ya hayır mesajı vermişlerdi. Bu arada hem İstanbul'da hem Ankara'da polis müdahalesi oldu ve gözaltına alınanlar da oldu.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif giysiler rahat ettirir. Dışarı çıkarken şemsiye de yanınızda olsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 203 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 51 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
2: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
1: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri dün tamamlanan maçlarla belli oldu. Son 8 takım arasına giren son 2 takım Arjantin ve İsviçre oldu. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Arjantin ilk 45 dakikayı mağlup tamamladı. Mısır 67. dakikada Zico ile 2-0 da yaptı. Maç bitimine 15 dakika kala ama Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı, sonra skoru eşitledi. Ardından Enzo Fernandez skoru 3-2'ye getirdi. Hakemin bitiş düdüğüyle Messi gözyaşlarıyla galibiyeti kutlarken Mısırlı futbolcular üzüntüden yere kapanmıştı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni maç sonunda ağlamaktan röportaj veremedi. Mısır'da ise teknik direktörün hakemlere itirazı vardı. Arjantin'in son golü öncesi faul olduğunu iddia ediyordu. Ancak nafileydi. Topu alan kale çizgisini geçmişti. Günün diğer maçında İsviçre ile Kolombiya karşılaştı. Müsabakanın her anında kaleciler devleşti. Golsüz tamamlanan ve uzatmalara giden maçta tur atlayan penaltı atışları sonrası belli oldu. Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ve Juan Hernandez penaltıdan yararlanamadı. Murat Yakın önderliğindeki İsviçre tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına girdi. Arjantin ve İsviçre bir sonraki turda eşleşti. Dünya Kupası'nda bugün maç yok. İlk çeyrek final mücadelesi yarın Fransa ve Paraguay arasında oynanacak. Karşılaşma 22'de başlayacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Nekas Ulm merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de haftanın sonuna doğru sıcaklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade'in araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 düşürüyor. Hesaplamaya göre Baden-Württemberg'de her sıcak gün hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya, NATO'ya bu yıl rekor düzeyde savunma harcaması bildirdi. Federal hükümete göre Almanya ittifaka yaklaşık 125 milyar euro ayırıyor. NATO zirvesi öncesinde açıklanan bu rakam geçen yıla göre 1/4'den fazla artış anlamına geliyor. Almanya'nın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı da neredeyse %2,7 oranında yükseldi. Böylece Almanya NATO içinde mutlak rakam Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu. Zirvenin ikinci gününde Avrupa'nın savunma kapasitesi ve Ukrayna'ya verilecek destek ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'da 80'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. ABD ordusuna göre saldırılarda hava savunma sistemleri, gemi savar füzeler ve devrim muhafızlarına ait unsurlar hedef alındı. Washington, operasyonun Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik İran saldırılarına karşılık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe alındığını açıkladı. İran ise misillemede bulundu ve kuvvete füzeyle drone saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn'de vatandaşlara güvenli bölgelere geçme çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Manguz Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İsviçre futbolunda Türkler 90'lardan itibaren kendini göstermeye başladı. Kubilay Türk Yılmaz'la ekip Euro 96'da mücadele etmişti. Galatasaray'ın muhteşem Avrupa zaferlerinde de imzası vardı Türk Yılmaz'ın. Daha sonra Hakan Yakın ve Murat Yakın isminde iki kardeşi gördük İsviçre'de. Biri Fenerbahçe'de, biri Galatasaray'da oynadı. Devamında Gökhan İnlerli, Eren Derdi Yoklu jenerasyon bayrağı taşıdı. İsviçre futbolu yükselirken her daim İsviçre'deki Türkler de önemli bir parçasıydı bu ekibin. Onları Avrupa futbolunda son yılların en çok çekinilen futbol takımı haline getiren ise Adanalı bir ailenin oğlu olan Murat Yakın. İsviçre milli takımı formasında 49 kez giymişti. Orta sahada sakin ama sertti. Liderliğiyle öne çıktı oynadığı takımlarda. Oyuncu kimliğini teknik direktör olarak da takımına yansıtmaya başladı. 2021'de teknik direktör oldu Murat Yakın İsviçre'ye. 2022 Dünya Kupası'nda ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli tecrübeler yaşadı. Takımını kompakt, dirençli ve turnuva futboluna uygun bir yapıya kavuşturdu. Kendisi gibi göçmenlerden kurduğu İsviçre takımına esnek oyun anlayışını empoze etmesi takımın başarısında öne çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye kendinden emin bir takım kimliği kattı ve turnuva öncesinde hedef oldukça netti. Gruptan çıkar çıkmaz ilk turda turnuvaya veda etmemek. Turnuvada henüz onları yenen çıkmadı, ne grupta ne elemelerde. Cezayir'den sonra Kolombiya'yı da gol yemeden elediler. Murat Yakın, İsviçre'yi tarihinde ilk kez son 8 arasına sokan teknik direktör oldu. Turnuva sırasında İsviçre halkına yazdığı duygu dolu mesajlar içeren mektuplarla da bir ülkeyi futbolla birbirine bağlamayı başardı Murat Yakın.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Verbündeten hat Bundeskanzler Friedrich Merz in der Türkei erneut auf die deutliche Steigerung seit dem letzten Gipfel verwiesen. Er sagte in Ankara:
2: Wir haben im letzten Jahr in Den Haag beschlossen, dass wir unsere Verteidigungsanstrengungen erheblich verstärken. Und wir haben geliefert. Wir haben in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der NATO die Verteidigungsanstrengungen erheblich verbessert.
1: Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Vorfeld des NATO-Gipfels in Ankara hatte sich US-Präsident Trump einmal mehr kritisch zum Bündnis geäußert und unter anderem die deutschen Verteidigungsausgaben als lächerlich bezeichnet. Die USA haben erneut Ziele im Iran bombardiert als Reaktion auf die Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormuz, heißt es aus Washington. Die Ölpreise sind daraufhin erneut in die Höhe geschossen.
3: Die erneuten Spannungen zwischen dem Iran und den USA schlagen zu Buche. Ein Barrel der Sorte Brent legte binnen 2 Tagen um mehr als 5% zu und wird jetzt für $76 gehandelt. Für Verbraucher bedeutet das erneut mehr Unsicherheit. Gerade jetzt im Sommer nutzen eigentlich viele Hausbesitzer die Zeit, um sich günstig mit Heizöl einzudecken. Und auch die Spritpreise dürften absehbar wieder steigen. Dabei sind sie laut ADAC schon jetzt so hoch wie im März, noch bevor der Tankrabatt in Kraft getreten war. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Unternehmen in Deutschland haben bei der internationalen Aufholjagd rund um die künstliche Intelligenz an Tempo zugelegt. Nach einer Studie der IW Consult nutzen bereits 40% der deutschen Wirtschaft KI-Anwendungen. Das ist ein Anstieg um 118% seit 2024. Auch in kleineren Betrieben ist die Nutzungsquote deutlich gestiegen. Sommermärchen in der hessischen Provinz. Weil er selbst gern schwimmt, spendiert ein anonymer Gönner allen Kindern und Jugendlichen in Schwalmstadt in diesen Sommerferien den Eintritt ins örtliche Freibad. Der Mann, der seinen Namen nicht bekannt geben wollte, sagte der dpa, Geld habe er genug, da könne er das ja auch mal für solche Sachen ausgeben. Er wolle, dass die Kinder mehr ins Schwimmbad gehen, untereinander Kontakt und Spaß haben.
0: dpa'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında Beştepe'de görüşmelere geçildi ve ortak bir basın açıklaması paylaşıldı. Açıklamada özellikle Katsa yaptırımları gündemi de belirlemiş oldu.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında uçağın kapısında karşıladı Donald Trump'ı. Çok samimi görüntüleri vardı. İki liderden bu tarz yakın görüntüler ortaya çıktı. Ardından da kameraların karşısına geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 programına dönüş beklentisini ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisini dile getirdi. Donald Trump ise Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi ve aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına dahil edilebileceği mesajını da verdi. Yani genel itibariyle bakıldığında toplantı çok samimi bir havada ve aynı zamanda Trump'tan gelen olumlu mesajlarla geçti.
4: Güçlü, zirve kapsamında İstanbul'da gençler tarafından protesto eylemleri de düzenlendi. Kısa süreliğine bir arbede de yaşandı.
5: Aslında Ferhat şöyle söyleyelim. Zirve kapsamında sadece İstanbul'da değil, dün Ankara'da da çeşitli gösteriler vardı. Hatta Ankara dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen protesto gösterileri vardı. Ki vatandaşlar NATO'ya karşı sokağa çıkmışlar. NATO'ya hayır mesajı vermişlerdi. Bu arada hem İstanbul'da hem Ankara'da polis müdahalesi oldu ve gözaltına alınanlar da oldu.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Eskişehir'den önemli mesajlar paylaştı ve iktidara seslendi. Ayrıca Trump'a da bir parantez açtı Özgür Özel.
5: Evet, özellikle Trump'la ilgili vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden eleştirdi. Aynı zamanda Trump'ın çocuklarla karşılanabileceğini söyledi ki eğer böyle bir durum olacaksa çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır diye sert bir tepki gösterdi ve NATO güvenlik önlemleriyle ilgili hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir dedi Özgür Özel ve aynı zamanda Eskişehir'de on binlerle birlikte yürüdü ve mücadelenin süreceğini, bu yolun sonunun iktidar olduğunu söyledi.
4: Güçlü tabii havaların ısınmasıyla birlikte son günlerde maalesef orman yangınları haberleri de çoğalıyor. Aydın alevlere teslim oldu. Bazı noktalarda yangını söndürme ve soğutma çalışmaları da sürüyor.
5: Evet, maalesef senin ifade ettiğin gibi hem Aydın'dan geldi bu haberler hem Çanakkale'den geldi. Maalesef yaz ayları gelince bu tip haberleri vermeye devam ediyoruz. Aydın alevlere teslim oldu. Bozdoğan ilçesi tarım arazisinde bir yangın çıktı. 8 saat sonunda kontrol altına alındı ama 20 ev bu arada tahliye edildi güvenlik nedeniyle. Ve Çanakkale Ayvacık'ta da çıkan bir yangın vardı ki yine havadan ve karadan yapılan müdahalelerle akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
4: Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Und da bin ich wieder. Dün bir ara gelmedim. Size pek sallamıyordum zaten. Sen yok muydun? Hiç farkına varmadık kanka. Ben ama farkına varıyorum arkadaşlar. Radyoya gidemediğim zaman, sizlere seslenemediğim zaman çığıra çığıra şarkı. Daha doğrusu çığıra çığıra. Yok öyle değildi. Nasıldı? Onu da unuttum. Neyse. Bugün ilginç konulara değineceğim. Bu sefer gerçekten ilginç konular. Çünkü sizlerin de katılmanızı isteyeceğim. Böyle akla hayale gelmeyecek şeyler. Sosyal medyada dolaşırken karşıma çıkan şeyler. O kadar ilginç. Mutlaka sizin de karşınıza çıkıyordur da. Ama gelin bunu beraber dinleyelim, yorumlayalım ve karşılıklı birbirimize giydirelim. En iyi program. Bunun için sallamaca. Vallahi her şey serbest burada. Bugünkü programda yine güzel bir parçayla giriş yapmak istiyorum. Kış güreşi diyecek. Ama kimden? Tabii ki Sakiler'den. Çok

anda Rengarenk programında benim seçmiş olduğum şarkılarla ilerleyeceğiz. Burada sadece benim playlistim var arkadaşlar. Şimdi sakilerden sonra piyasaya yeni çıkan Ebru Gündeş'in, Aren ve Arman ile birlikte yapmış olduğu Çingenim'in

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Bir yandan

Şimdi Tarkan'ımızla devam edeceğiz. Kedi gibi diyecek. Şimdi şöyle düşündüm de. Yani Tarkan hepimiz gibi Tarkan'ımız da yarın bir gün mutlaka bu yeryüzünden göçüp gidecek ve arkasında mutlaka böyle unutulmayacak anılar, eserler bırakacak. Şimdi bunun gibi olaya sizler de arkadaşlar özeniyorsanız, yani ben öldükten sonra unutulmamak için ne yapmam gerekiyor diye hiç böyle düşündünüz mü? Sordunuz mu soruyu kendinize? Ne yapılabilir? Aklınıza geliyorsa yazın şimdi. Bundan sonra benim aklıma bir şey geldi. Bunu yaparsanız, yani öldükten sonra kimse unutmaz sizi. Bakın çok ciddiyim, çok iddialıyım o konuda. Ama öncesinde Tarkan'ın Kedi Gibi adlı şarkısına yer veriyoruz. Başla!

Şopan Efendisi'niz Rengarenk programında tekrardan radyolarını yeni açanlar için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ve dün bir ara yoktum, belki farkına varmamışsınızdır dedim ama burada bir dinleyicim dedi ki abi ben farkına vardım çünkü dün radyoda kimse saçmalamadı. Ya vallahi sen bir şeysin, helal olsun sana, çok da doğru söylüyorsun. Nebahat da diyor ki aa geldi bizim kaçak diyor. Kaçak mı? Ya 7/24 yayın yapmak diyeyim derse hala yaranamadım. Selam Hakan ve Metropol ekibi ve dinleyicileri. Tabii ki de farkına vardık. Çığıra çığıra dedikodu yapmadığını. Selamlar Rosenheim'den Seçkin. Merhabalar. DM'de şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. DM'de stoff bottle'lar var biliyorsunuz. Aldığınız zaman alışverişten sonra bu plastik değil de dediğim gibi örgü ya da stoff ne deniyor, keten. Ketenden olan bu poşetleri aldığınız zaman onları DM'e geri götürdüğünüz zaman size 2 euroyu geri veriyorlar demiştim. Vallahi ben bunu duydum dedim ve kendim gerçi götürmedim ama siz bir deneyin dedi. Öyle bir şey yok derlerse ama Hakan demişti falan derse suçu benim üzerine atın dedim. Alev yazmış bana. DM'de stoff boydular hakkında söylediğin doğruymuş. Getir eskiyi al 2 euroyu diyor. Dilere sordum, orada da stoff boydul gördüm ama onlarda böyle bir uygulama yokmuş. Bu bilgiden benden olsun diyor. Ha, Lidl'de yok. Ben DM demiştim. Dolayısıyla DM'e gittiğiniz zaman. Anlaştık mı? Şimdi öldükten sonra isminizin unutulmaması için ne yapabilirsiniz? Sanat haricinde. Aklınıza gelen herhangi bir şey var mı? Benim var. Az sonra. Söyleyeceğim. Bunu uygulayın arkadaşlar. Öldükten sonra.

bir güzellik yapsana diyor. Bir dinleyicim şimdi bizlere bir güzellik yapacak. Bu şarkımızın hemen ardından radyonuzdan ayrılmayın.

0: Evet, bizlere güzellik yapan, bilhassa daha doğrusu Ludwigshafenlere güzellik yapmak isteyen bir dinleyicim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan Bey, ben Ludwigshafen'den Cuma Kaplan.
0: Evet Cuma Bey, buyurun sizi dinliyoruz.
1: Evet, Ludwigshafen'de Viled'in Vaya, Ogersay'ın istikameti, Meld istikametinde 30'luk yola ağaçların kenarına radar kurdular. Dikkatli geçin, yakalanmayın lütfen.
0: Sizi yakalandınız mı?
1: Yok, yakalanmadım.
0: Yakalanmadınız. Tamam. Bugün verilmiş sadakanız mı vardı? Öyle mi değilim artık?
1: Yok yok, görüyorum. Ben genelde biliyorum ben ne olduğunu.
0: Siz
1: ben
0: mi kuruyorsunuz yoksa radarları?
1: Yok, ben görüyorum. Kurmuyorum.
0: Ay, çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz Cuma Bey. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Çarşamba günü Cuma Bey'den güzel haberler aldık. Şimdi yerel haberlerine için bağlanıyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Unutulmamak için öldükten sonra sanat hariç ne yapsanız ne yaparsanız unutulmazsınız. Yazın bana, aldığım birçok mesajlar var, onlara biraz sonra yer vereceğim. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
2: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
3: Nekas Ulm Merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de haftanın sonuna doğru sıcaklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade'in araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 düşürüyor. Hesaplamaya göre Baden-Württemberg'de her sıcak gün hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya, NATO'ya bu yıl rekor düzeyde savunma harcaması bildirdi. Federal hükümete göre Almanya ittifaka yaklaşık 125 milyar euro ayırıyor. NATO zirvesi öncesinde açıklanan bu rakam geçen yıla göre 4'te 1'den fazla artış anlamına geliyor. Almanya'nın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı da neredeyse %2,7 oranında yükseldi. Böylece Almanya NATO içinde mutlak rakam Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu. Zirvenin ikinci gününde Avrupa'nın savunma kapasitesi ve Ukrayna'ya verilecek destek ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'da 80'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. ABD ordusuna göre saldırılarda hava savunma sistemleri, gemi savar füzeler ve devrim muhafızlarına ait unsurlar hedef alındı. Washington operasyonun Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik İran saldırılarına karşılık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe alındığını açıkladı. İran ise misillemede bulundu ve Kuveyt'e füzeyle drone saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Bahreyn'de vatandaşlara güvenli bölgelere geçme çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar Hakan. Ben Ludwigsburg'dan Yusuf. Valla Stuttgart'ta çok güzel, serin bir havada paket dağıtıyorum. Ve sen çaldığın müziklerle bir paketçiye verilebilecek en mükemmel, en süper, en büyük gazı veriyorsun. Yapıştır keltoşum.

veriyorsun gazı diyorsa aslında gazı veren sensin, farkındasın. Yani bu sunumunu da yayınlayayım diye böyle radyoda moderasyon gibi sesli bir mesaj göndermişsin. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Alışkanlık hale gelmişsin bu. Yapıştır keltoşum da çok manidar oldu. Zo, size sormuştum. Sanat hariç, öldükten sonra unutulmamak için yapmanız gereken tek bir şey var. Nedir o dedim? Birçok kişi farklı farklı, yani bilen 4 kişi var. 4 kişi bildi. Şimdi onlara geçmeden önce bir dinleyicim diyor ki, hoş geldin Hakan. Vallahi beni şimdi de unutsunlar, ben öldükten sonra kimse hatırlamasın, boşuna uğraşmasın. Bu dünyada zaten fazlasıyla hatırlanıyorum. Vallahi yoruldum diyor. Kendinden geçmiş bir dinleyicim. Tekrar sana suni teneffüs yapalım. O uygulamamız da çıkacak yarın bir gün. Uygulamadan indirebilirsiniz arkadaşlar. Zor. Başka bir dinleyicim ise... burada... Aha. Ya, ist richtig. Hoş geldin beya geldoş. Selamlar diyor. Hep arazisen beya. Valla okumam gereken gibi de yazmış, ben de yoksa öyle bildiğimden diye okuyorum. Zor. Öldükten sonra diyor, psikolojide Otello sendromu var. Ders kitaplarına ve psikolojide kullanıyor. Kullanılmak üzere. İsmimin Otello gibi kıyamete kadar kullanılmasını isterdim diyor bu arkadaşımız. Zor. Onsva. Doğru bilenlerin isimlerini veriyorum arkadaşlar burada. Kader. Alkış Kader'e. İsmail. Ona da alkış. Litvi ve Fatih arkadaşımız doğru cevabı verdiler. Merak ediyorsunuz değil mi? Hadi söyle, şarkıya girmeden niye söylemedin Hakan? Evet, öldükten sonra arkadaşlar hiçbir zaman unutulmamak. İstiyorsunuz o zaman sağa sola borç takıyorsunuz. Borç.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri dün tamamlanan maçlarla belli oldu. Son 8 takım arasına giren son 2 takım Arjantin ve İsviçre oldu. Arjantin ve Mısır mücadelesinin 90 dakikası tam bir heyecan fırtınasıydı. Tarihi maçta Mısır ilk yarıda Yaser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti. Arjantin ilk 45 dakikayı mağlup tamamladı. Mısır 67. dakikada Zico ile 2-0 da yaptı. Maç bitimine 15 dakika kala ama Lionel Messi sahneye çıktı. Önce asist yaptı, sonra skoru eşitledi. Ardından Enzo Fernandez skoru 3-2'ye getirdi. Hakemin bitiş düdüğüyle Messi gözyaşlarıyla galibiyeti kutlarken Mısırlı futbolcular üzüntüden yere kapanmıştı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni maç sonunda ağlamaktan röportaj veremedi. Mısır'da ise teknik direktörün hakemlere itirazı vardı. Arjantin'in son golü öncesi faul olduğunu iddia ediyordu. Ancak nafileydi. Topu alan kale çizgisini geçmişti. Günün diğer maçında İsviçre ile Kolombiya karşılaştı. Müsabakanın her anında kaleciler devleşti. Golsüz tamamlanan ve uzatmalara giden maçta tur atlayan penaltı atışları sonrası belli oldu. Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ve Juan Hernandez penaltıdan yararlanamadı. Murat Yakın önderliğindeki İsviçre tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına girdi. Arjantin ve İsviçre bir sonraki turda eşleşti. Dünya Kupası'nda bugün maç yok. İlk çeyrek final mücadelesi yarın Fransa ve Paraguay arasında oynanacak. Karşılaşma 22'de başlayacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Arkadaşlar ve birazdan canlı telefon bağlantımız olacak. Bir konum var. Bu konuyu bir birlikleştireceğiz. Sizler de beni arayacaksınız veyahut da sesi ya da yazılı mesajlarla önümüzdeki bir saati dolduracağız böyle. Birbirimize sallayarak, atarak artık her şey serbest. Atış serbest. Serbest bu programda. Şaşırmadan söylerim yine. Aynı zamanda tabii ki benim seçmiş olduğum şarkılarla da İlerliyoruz. Bu şarkılardan bir tanesi şimdi geliyor.

0: Rus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze Meray kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat. Tek tek yiyiniz.

tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve size bir haberim var. Yaşları almış gitmiş, ölmeye yakın. Tövbe tövbe. Yok yok, espri bu. Hiçbirimiz ölmeyeceğiz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü dediğim gibi yaşları birazcık almış. Daha doğrusu şöyle diyelim, daha az gençler diyeyim. Gençler ve daha az gençler, evet. Daha az gençler için bir haberim arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü orta yaşı, edinin şimdi, 65 olarak belirlemiş. Yani bakar mısınız? Eskiden orta yaş ne derdik? Biz 30-35 falan derdik değil mi? Şimdi 65 olmuş. Ya bunu da abartmışlar gibime geliyor ama. Lütfen gençler, sizlere sesleniyorum. Bundan sonra 65 yaştaki teyzeler amcalara teyze amca değil, abi abla diye hitap edin. Doğrusu bu olması gerekiyor. Evet. Şimdi Mustafa Sandal'ın ilk albümünden Dokun Sana adlı şarkısını çalıyorum. Uzun süre oldu bunu çalmayalımız. Çok güzel şarkılardan bir tanesi. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, abiniz DJ Hakan.

90'lara gittik Mustafa Sandal'ın 9 sanatı şarkısından sonra şimdi yine bir şarkıyla ilerleyeceğiz ki bunu ben eskiden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eskiden ben Alman diskoteklerinde DJ'lik yapardım. Yani Türk müziğiyle veyahut da işte Türk community'yle falan hiç pek fazla böyle bir ilgim yoktu. İlk defa bu şarkıyı dinledikten sonra bir arkadaşıma söyledim. Kim söylüyor bu şarkıyı dedim. Abi Serdar Ortaç söyledi. Ne Serdar oğlum, bunu bir kadın söylüyor dedim. Nasıl, kadın mı? Evet. Yok abi, o erkek dedi. Olur mu canım, bunu kadın söylüyor. Hangi şarkı? Karda biberim. Evet abi, erkek. Nasıl bir erkek bu dedim. İlk defa Serdar Ortaç'ın orada bir erkek sanatçı olduğunu öğrendim. Bu şarkıyla tabii ki. Ve karşınızda Serdar Ortaç.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruheaussicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Das sagte er am Rande des NATO-Gipfels in der Türkei. Nach Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz, für die Washington Teheran verantwortlich macht, hatte das US-Militär in der Nacht Ziele im Iran angegriffen. Außerdem wurden Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Schwarz-Rot will das umstrittene Gesundheitssparpaket noch vor der parlamentarischen Sommerpause durchboxen. Es soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden und dann direkt in den Bundesrat kommen. Die Grünen wollen das noch stoppen. Sie beschweren sich über zu kurzfristige Änderungen.
2: Die Grünen sprechen von Murks und Kürzungskahlschlag. Die Abgeordneten hätten wohl erst Anfang der Woche rund 300 Seiten mit kurzfristigen Änderungsanträgen zum Lesen bekommen, so Fraktionschefin Dröge im ZDF. Bis heute gäbe es keine finale Beschlussfassung. Die Grünen könnten nun einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Ein KI-Bot, eine weitere App und schnellere Infos zu Gleiswechseln. Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr ihre Kundenkommunikation deutlich verbessern. Der Konzern investiert 50 Millionen Euro zusätzlich in moderne IT und künstliche Intelligenz, teilte Bahnchefin Evelyn Paller in Berlin mit.
3: Zugausfälle und Verspätungen, oft herrscht Chaos am Gleis, das soll besser werden, laut Bahn. Künftig sollen die Infos beim Gleiswechsel innerhalb von 2 Sekunden im Navigator angezeigt werden. Dort sollen Reisende bald individuelle Auskünfte zu ihrer Fahrt erfragen können, hieß es. Gerade wer öfter umsteigen muss und ein Zug der Reise ausfällt, muss sich oft durch die Verbindung wühlen und kommt nicht schnell weiter. Die Bahn arbeitet außerdem an einer weiteren App. Sie soll ab Dezember verfügbar sein und in Echtzeit Informationen zu individuellen Reiseketten liefern. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Ungarns neue Regierung unter Ministerpräsident Péter Modja hat die staatlichen Fernseh- und Rundfunksender angewiesen, sämtliche Nachrichtensendungen vorläufig anzustellen. Stattdessen laufen schon seit gestern nur Filme, Serien sowie Unterhaltungs- und Bildungsprogramme. Regierungschef Modja sprach bei Facebook von einem historischen Tag. Viel zu lange hätten öffentlich-rechtliche Medien in Ungarn Lügen verbreitet. Mit dieser Propaganda sei nun Schluss, schrieb er.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Sonrasında Beştepe'de görüşmelere geçildi ve ortak bir basın açıklaması paylaşıldı. Açıklamada özellikle Katsa yaptırımları gündemi de belirlemiş oldu.
5: Evet Ferhat, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında uçağın kapısında karşıladı Donald Trump'ı. Çok samimi görüntüleri vardı. İki liderden bu tarz yakın görüntüler ortaya çıktı. Ardından da kameraların karşısına geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 programına dönüş beklentisini ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisini dile getirdi. Donald Trump ise Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söyledi ve aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına dahil edilebileceği mesajını da verdi. Yani genel itibariyle bakıldığında toplantı çok samimi bir havada ve aynı zamanda Trump'tan gelen olumlu mesajlarla geçti.
4: Güçlü, zirve kapsamında İstanbul'da gençler tarafından protesto eylemleri de düzenlendi. Kısa süreliğine bir arbede de yaşandı.
5: Aslında Ferhat şöyle söyleyelim. Zirve kapsamında sadece İstanbul'da değil, dün Ankara'da da çeşitli gösteriler vardı. Hatta Ankara dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen protesto gösterileri vardı. Ki vatandaşlar NATO'ya karşı sokağa çıkmışlar. NATO'ya hayır mesajı vermişlerdi. Bu arada hem İstanbul'da hem Ankara'da polis müdahalesi oldu ve gözaltına alınanlar da oldu.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Eskişehir'den önemli mesajlar paylaştı ve iktidara seslendi. Ayrıca Trump'a da bir parantez açtı Özgür Özel.
5: Evet, özellikle Trump'la ilgili vermiş olduğu mesajlar önemliydi. Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden eleştirdi. Aynı zamanda Trump'ın çocuklarla karşılanabileceğini söyledi ki eğer böyle bir durum olacaksa çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır diye sert bir tepki gösterdi. Ve NATO güvenlik önlemleriyle ilgili hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir dedi Özgür Özel. Ve aynı zamanda Eskişehir'de on binlerle birlikte yürüdü ve mücadelenin süreceğini, bu yolun sonunun iktidar olduğunu söyledi.
4: Güçlü tabii havaların ısınmasıyla birlikte son günlerde maalesef orman yangınları haberleri de çoğalıyor. Aydın alevleri teslim oldu. Bazı noktalarda yangını söndürme ve soğutma çalışmaları da sürüyor.
5: Evet, maalesef senin ifade ettiğin gibi hem Aydın'dan geldi bu haberler hem Çanakkale'den geldi. Maalesef yaz ayları gelince bu tip haberleri vermeye devam ediyoruz. Aydın alevlere teslim oldu. Bozdoğan ilçesi tarım arazisinde bir yangın çıktı. 8 saat sonunda kontrol altına alındı ama 20 ev bu arada tahliye edildi güvenlik nedeniyle. Ve Çanakkale Ayvacık'ta da çıkan bir yangın vardı ki yine havadan ve karadan yapılan müdahalelerle akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
4: Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: devam ediyor arkadaşlar. Son saatimiz içerisindeyiz ve Dünya Sağlık Örgütü 65 yaşın orta yaş olarak belirledi. Yani aşağı yukarı ne oluyor bu gidişle? Herhalde 120-130 sene falan yaşayacağız. Maşallah. Vallahi ne diyeyim?
1: Olen bileler, nerede kaldı bu yaş 35 yolun yarısı? 50'ye geldik, yarı geçtik diye seviniyoruz. Hadi yine bizi mutlu ettin. Daha yarı geçtik ama yine yarıya gelmedik. Kafam karıştı.
0: Sadece senin de hepimizin. Ölümsüz olacağız neredeyse ya. Bir ölmedi gitti şu adam diyecekler artık. Aynen bu şekilde. Ve yepyeni şarkı. Piyasaya yeni çıktı. 2 hafta oldu olmadı. Şımarık diyor. Derya Uğur karşınızda. Rengarenkçe. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk olsun. Mikrofona ben Halime Enkel DJ Hakan. Sormasa da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Evet, yaş olmuş 65, orta yaşa gelmişiz. Oh, daha yolun yarısındayız diyor. Almanca şarkı var ya, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Sen öyle san. Ha, iyi uydu değil mi? Vallahi çok iyi uydu. Evet, şimdi iyi uydurduğum bir şarkı daha var. Daha doğrusu ben değil, Işın Karaca. Uydurmasyon falan da değil. Türkiye'mizin en güçlü seslerinden birisine sahip olan bu dinleyici dalgalım. Sanatçımız siz dinleyicilerim için şimdi karşınızda Gülüm Benim diyor. Farklı yorumuyla, rengarenkte İbrahim Tatlıses'ten tanıdığımız o muazzam şarkılardan bir tanesi. Şimdi burada, Metropol FM'de.

0: Urban Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Belloğlu mağazalarını ziyaret edin.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Dünya Sağlık Örgütü orta yaşın artık bundan sonra 35, 40, 45, 50, 55, 60 değil 65 olduğunu açıklamış. Dinleyicim diyor ki bunlar bizi emekli etmemek için unutulan, daha doğrusu kurulan tuzaklardan bir tanesi ileride. Yaşlar 90 derlerse orta yaş hiç şaşırmam vallahi diyor. Biz de şaşırmayız. Başka bir dinleyicimiz ise Şurkat'tan selamlar, kolay gelsin diyor. Bu ortalama yaş sınırını hükümetin yalanı diyor. Lakin emeklilik yaşını yükseltmeye sebep arıyorlardı diyor. Biz emekli yaşını 70'e çıkartırız. Kimse de itiraz edemez diyerek. Bunlar tuzak, kimse inanmasın diyor. Başka bir dinleyicim. Berlin, Ayhan, Hakan kardeşim orta yaş değil ortalama yaştır o ya diyor. Ortalama yaş mı? Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu bir saçmalık da seninkisi de bayağı bir saçma olmuş. Ortalama yaş nasıl olacaktı? Şimdi o zaman 65 yaş orta yaşsa şimdiki çalacağım parça daha doğmamış sanatçılarımızdan geliyor arkadaşlar. Manifest yeni şarkısıyla, Toz Pembe adlı şarkısıyla sizlerle birlikte. Henüz daha dolmamışlar. Şu anda vitamin halinde ortalıklarda geziyorlar.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: ile birlikte Ego dedikler. Metropol FM 12.26 yaptık saatlerimizi. Rengarenktesiniz. Mikrofonda ben DJ Hakan arkadaşlar. Ve
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Şimdi bir şarkı çalacağım sizlere. O şarkıyı dinlerken ay eskiden bunlar ne güzeldi falan diyeceksin ama bu yeni versiyonu. Göksel'den dinleyeceğiz. Hangi şarkı gidiyor şimdi? Söyleyeyim en iyisi hemen bir start düğmesine basayım. 4, 3, 2, 1 on start.

So, bir dinleyicim demiş bana, Hakan hiç değişmeyeceksin, hep aynısın diyor, hep aynısın. Hangi açıdan dedi? Çok matraksın ya. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, insanları değiştirmeye hiç çalışmaya gerek yok. Hiç çalışmaya, yani hiç böyle fezukrası gar nicht mal, ne? Yani insan belli bir yaşa geldikten sonra değişmeyecektir. Hani derler ya, insanları değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi kabul edin derler ya. Ben bunu biraz daha farklı söylüyorum. Dolayısıyla insanları değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi reddedin. Reddedelim bir şeyimiz. Şarkılardan bir tanesi şimdi. Senin aşkına doyum olmaz diyor. Kimden dinliyoruz? Yıldırım Gürses'den Metropol FM'de.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular hızlarıyla rakiplerini geçer. Osman Dembele ise imkansız görünen anları gerçeğe dönüştürdüğü için unutulmazdır. Onun hikayesi yalnızca yeteneğin değil, defalarca yere düşüp yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Fransa'nın Rennes altyapısından çıkan Dembele, Borussia Dortmund'da parladı. Ardından dünya futbolunun en büyük transferlerinden biriyle Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir dönem sabahlara kadar konsol oyunu oynaması yüzünden çektiği uykusuzluk performansını bir hayli etkiledi. Hatta joystick'i çok sıkı tuttuğu için ellerinde, parmaklarında yaralar oluştu. Çokça da eleştiri aldı ama pes etmedi. O zamanlar gençti. Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve Saint-Germain'de kazandığı kupalarla yeniden doğdu. 2026 Dünya Kupası ise Dembele'nin adeta yeniden yazdığı bir destandı. Norveç karşısında yalnızca 25 dakikada yaptığı hat-trick Fransa'yı grup liderliğine taşıdı. Dünya Kupası tarihinin en hızlı hat-trick performanslarından biri olarak kayıtlara geçti bu 3 gol. O gece yıllarca eleştirilen oyuncu değil, turnuvanın yıldızlarından biriydi. Osman Dembele denince akla sadece iki ayağını da ustalıkla kullanabilen bir yıldız değil, her sakatlıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen, umudunu hiç kaybetmeyen ve sonunda Ballon d'Or'a kadar uzanabilen bir savaşçı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen o zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ala franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan, zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette, o zaman gurbetçi değilsin. Bravo Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz.
5: Sizin eseriniz.

evdeyken konuşuruz. Kazılı kuyum dedi. Arkadaşlar sizler de arkadaşlarınızla sevdiğinizle sevmediğinizle yüz yüze konuşurken sakın benim motoyu kullanma. Yani kullanabilirsiniz, size kalmış bir şey ama Hakan söyledi de onu uyguluyorum falan demeyin. Dayağı ben yerim yoksa. Ne demiştim, insanları değiştirmeye çalışmayın derler ya. Yani olduğu gibi kabul edin. Ben de diyorum ki hayır, onları olduğu gibi reddedin diyorum. Şimdi bir dinleyicim diyor ki onlara olduğu gibi reddedin, artık motom bu, benden duyduğunu sakın söyleme, sakın, ondan sonra kapıya dayanırlar bazen.

Sena Şener, Gurbet diyor. Güzel bir şarkı. Hadi bakalım. Rengarenktesiniz, keyfiniz rengarenk olsun.

Evet ve dünya şampiyonasında Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Ve ayın 9'unda yani yarın saat 22'de karşı karşıya gelecek. Burada sizler de Meral Kuruyemiş'in sunmuş olduğu bu yarışmaya skor kralında hediyeler kazanmak istiyorsanız bizim Instagram sayfamıza giriyorsunuz. Orada kocaman Frankreich gegen Marokko. Daha doğrusu Fransa Pas'a karşı adı altında bir yarışmamız var. Onun altına maçın skorunu doğru tahmin edenler otomatik olarak bizim çekilişimize katılabilecekler. Burada kazanabilecekleri şeyler Meral Kuruyemiş'ten 100 euroluk hediye çeki, sonra forma alabileceğiniz herhangi bir takımın almak istediğiniz formanın Gucci'ını sizlerin olacak. Bir de iPhone 17 sizlerin olacak arkadaşlar. Girin sayfamıza. Fransa, yarın oynayacak Fransa-Fas maçının sonucu ne olabilir? Ne kadar çok yazarsanız o kadar kazanma ihtimaliniz var. Ne kadar para o kadar köfte. Köftelerden çıkıyoruz, şarkılara, türkülerimize giriyoruz. Tamam aşkım diyor İbrahim Tatlıses. Benden de bugünlük bu kadar. Biraz sonra Nordrhein-Westfalen gülü Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Saat 15'ten itibaren de Esra arkadaşımız sizlerle.

0: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Çepe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Çepe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze Meray kuru yemişler, şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
6: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food, Grossandel, Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Güçlü arkamızda İran, önümüzde de Yunanistan. Onunla ilgili de bir başlığımız var. Çünkü Yunanistan Başbakanı da Ankara'daydı ve mesajları vardı. Komşu ne söyledi?
1: Aslında önce şunu söyleyelim. Mitsotakis dün Türkiye'ye, Ankara'ya geldiğinde karşılanırken yüksek sesle Mehter Marşı çalındı. Bu şekilde karşılandı Mitsotakis. Ardından da yapmış olduğu açıklamalar oldu. Özellikle F-35 konusu, Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35 uçakları kendisine sorulduğunda bu konuda bir yorum yapmayacağım diye bir açıklama yaptı. Ama en önemli mesajı şuydu aslında, Türkiye'de çok konuşuluyor. Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında dedi bu toplantıda.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en büyük efsanelerinden birine saygı duruşu için bir aradayız. Çünkü bazı oyuncular zamanın önünde koşar, Lionel Messi ise zamanı durdurur. 39 yaşında çıktığı 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdi ve bir kez daha imkansız denilen sınırları aştı. Katar'da kupayı kaldırarak hikayesini tamamladığı düşünülüyordu. Ama Messi'nin futbol masalı henüz bitmemişti. Bu turnuvada 6. Dünya Kupası'na çıkan nadir futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Daha da önemlisi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Attığı goller kadar atamadıklarıyla da rekor kırdı. Avusturya ve Mısır maçlarında kaçırdığı penaltılarla bir Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran tek oyuncu oldu. Liderliği, oyunu okuma becerisi ve Mısır maçında da gördüğümüz gibi kritik anlarda takımını ayağa kaldıran karakteriyle yine turnuvanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Türkiye'de de Messi sevgisinin yeri her zaman farklı oldu. Yıllardır çocuklar onun çalımlarını taklit ederek büyüdü, mahalle aralarında ben Messi'yim diyerek topun peşinden koştu. Çünkü o sadece Arjantin'in değil, futbolun ortak dili haline geldi. Turnuva henüz sona ermedi. Ama şimdiden biliyoruz ki Messi bu kupaya damgasını vurdu. O her nesle ilham veren, oyunun ruhunu yeniden tanımlayan bir efsane. Messi sadece kazandığı kupalarla değil, imkansız denileni yapmasıyla futbolun hafızasına sonsuza dek kazınacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemelerde uzlaştı. El bagajı, koltuk seçimi, isim hataları ve gecikme tazminatlarına ilişkin kurallarda değişiklik öngörülüyor. Yeni uygulamaların en erken 2027 yazında, gelecek yaz başlaması bekleniyor. Zarland Tüketici Merkezi'nin açıklamasına göre Avrupa Birliği üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu yıllar süren müzakerelerin ardından Haziran 2026'da uçak yolcularının haklarına ilişkin reformda siyasi anlaşmaya vardı. Ancak düzenlemeler hemen yürürlüğe girmeyecek. Havayolu şirketlerine yeni kuralları uygulamalar için 12 aylık süre tanınıyor. Bu nedenle yolcuların yeni haklarından en erken gelecek yazdan itibaren yararlanması bekleniyor. O tarihe kadar mevcut kurallar geçerli. Reformun en önemli başlıklarından biri gecikme tazminatları. Mevcut haklar korunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tazminat için geçerli olan 3 saatlik gecikme sınırını 4 saate çıkarma ve ödenecek miktarı düşürme girişimleri kabul edilmedi. Buna göre yolcular 3 saatten başlayan gecikmelerde uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat almaya devam edecek. Yeni düzenlemelerde el bagajı konusunda da değişiklik var. Kabine alınan küçük bir valiz veya elle taşınabilen bir çantadan oluşan el bagajı gelecekte standart olarak gösterilen uçuş fiyatlarına dahil olacak. Böylece yolcuların farklı havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını daha kolay karşılaştırabilmesi hedefleniyor. El bagajı olmadan daha ucuz bilet satın alma seçeneği ise devam edecek. Çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de yeni haklar getiriliyor. Havayolu şirketleri çocukların uçakta ebeveynlerinin yanında oturması için artık ek ücret talep edemeyecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular da refakatçilerinin yanında ek ücret ödemeden oturabilecek. Bilet üzerindeki küçük isim hataları da yeni düzenleme kapsamında olacak. Yolcuların isim yazarken yaptığı harf hataları veya harf karışıklıkları nedeniyle havayolu şirketleri artık yüksek değişiklik ücreti isteyemeyecek. Uçuş iptali ya da gecikme durumunda bilgilendirme yükümlülüğü de netleşiyor. Yeni kurallara göre hava şirketleri yolcuları hakları konusunda en geç 96 saat içinde, yani 4 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen o zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ada franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan, zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette, o zaman gurbetçi değilsin. Bravo Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Metropol FM.

0: Özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili buranın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi Cumhurbaşkanı.
1: Şimdi Ankara'dan dünyaya öyle bir mesaj gitti ki yine yürekler ağızlara geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beştepe'de NATO zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Ayrıca bir de İran'a yönelik açıklamada bulundu. Sözünü ettiğimiz açıklamada bu. Ne dedi?
0: Evet, önce Rutte ile başlayacak olursak NATO Genel Sekreteri Amerika'nın İran'a güçlü bir yanıt vermesi gerekli diye bir açıklama yapmıştı. Hemen ardından Donald Trump'tan gelen ve manşet olabilecek birçok başlık vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen mesajıydı. Benim için İran'la savaşa girmedi dedi. İran savaşına girmedi dedi. NATO'dan memnunum dedi. Tabii en önemli başlıksa tüm dünyayı yakından ilgilendiriyordu. İran'la ateşkes benim için bitti dedi Donald Trump.
1: Güçlü arkamızda İran, önümüzde de Yunanistan. Onunla ilgili de bir başlığımız var. Çünkü Yunanistan Başbakanı da Ankara'daydı ve mesajları vardı. Komşu ne söyledi?
0: Aslında önce şunu söyleyelim. Mitsotakis dün Türkiye'ye, Ankara'ya geldiğinde karşılanırken yüksek sesle Mehter Marşı çalındı. Bu şekilde karşılandı Mitsotakis. Ardından da yapmış olduğu açıklamalar oldu. Özellikle F-35 konusu, Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35 uçakları kendisine sorulduğunda bu konuda bir yorum yapmayacağım diye bir açıklama yaptı ama en önemli mesajı şuydu aslında, Türkiye'de çok konuşuluyor. Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında dedi bu toplantıda.
2: Metropol FM Hava Durumu.
3: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 24 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. İnce giysiler ve bol su yanınızda bulunsun, keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
4: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Hanımlar beyler, Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. 4 saat boyunca Paydos keyfimizde akşamımızın tadını çıkaracağız. Müthiş şarkılar hazırladım sizler için. Yepyeni bir şarkı Derya Uluğ'dan Şımarık sizlerle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Dikkat etmemiz gereken yine bir dolandırıcılık mı desek, sahtekarlık mı desek, artık tükendik bunlardan. Dikkat etmemiz gereken şeyler bu defa posta kutularımız arkadaşlar. Berlin'de son zamanlarda çok yaşanan ilginç bir olay var. Posta kutularımızda artık işte kendimize ait mektuplar, broşürlerden başka bir şey daha görüyoruz. Polis bazı posta kutularına renkli paketler içinde uyuşturucu bırakıldığı konusunda uyardı. Resmen uyuşturucu paketi bırakılıyormuş posta kutularımızda. Paketlerin üzerinde de semboller ve QR kodlar var. Yani uyuşturucu satıcıları bunu resmen reklam gibi kullanıyor. En büyük tehlike çocuklar tabii ki. Çünkü paketler renkli olduğu için dikkatlerini çekebilir çocukların. Çocuklar bunu şeker ya da oyuncak gibi şeyler sanabilirler. Ve bu çok ciddi bir zehirlenme riski yaratabilir. Bu yüzden polis çok net bir şekilde diyor ki eğer böyle bir paket bulursanız asla açmayın, dokunmayın. Direkt polise bildirin. Eğer bir çocuk yanlışlıkla içindekilerden bir şey alırsa da hemen 112'yi arayın ve gerekeni yapın diyorlar. Ne kadar tehlikeli bir şey. Resmen kapınıza uyuşturucu bırakıyorlar. Hani denerseniz memnun kalırsınız ve onun müdavimi olursunuz diye bir beklenti içerisinde uyuşturucu satıcıları. İnanılmaz bir, inanılmaz tehlikeli bir olay. Bizim de dikkat etmemiz lazım. Renkli, ne olduğunu bilmediğimiz paketler varsa hiç dokunmadan hemen polisi arayın, gereken yapılsın.

Aleyna Tilki'nin doğuşu bu şarkı oldu. Cevapsız çınlama şarkısı. Bu şarkıyı çıkardıktan sonra gencecik yaşında müthiş başarılara imza atmaya başladı. Aleyna Tilki yine globalde işler yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Şimdi cevapsız çınlama radyolarınızda.

Pera ile devam ediyoruz paydos keyfimize. Pera bir zamanların en popüler, hatta bir neslin ergenliğini yaşadığı bir fon müziği yaratıcısı diyebilirim. Pera'dan Seni Kaybettiğimde. Şimdi sizlerle biraz 2000'lere gidiyoruz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Şu anda Köln stüdyomuzdan spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra.
1: Dün sokaklarda sevinç çığlıkları duyduk. Dün maç sonu epey bir hareketli geçti. Neler oldu maçta?
2: Evet, dün Almanya sokaklarında Mısır göçmenleriyle Latin göçmenler bayağı bir gürültü kopardılar. Çünkü 5 gol oldu ve her golden sonra da söylediğin gibi her şehirde gürültü koptu. Mısır 67. dakikaya kadar 2-0 önde götürüyordu Arjantin karşısında. Her şey onların lehine giderken Messi sahneye çıktı. Dedi ki bu maç böyle gitmez. 2-0 yenilemeyiz. Ben Dünya Kupası'nda burada veda edemem. Bir gol atıp bir asist yapmam lazım diyerek skoru önce 2-2'ye getirdi. Sonra da maçı kazanan oldu. 3-2 Mısır'ı eleyerek büyük bir coşku ve büyük bir sevinç verdi Arjantin'e Messi.
1: Evet, ama Messi'nin kaçırdığı penaltıdan bahsetmezsek de olmaz lütfen.
2: Kesinlikle, çünkü adam hem gol atarak hem gol atamayarak penaltı kaçırarak rekorlar kırıyor. Messi bir Dünya Kupası'nda iki tane üst üste penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu. Kendisi hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz.
1: Enleri yaşamayı seviyor diyebiliriz.
2: Kesinlikle. Maçtan sonra da Mısırlıların aslında büyük bir itirazı oldu. Çünkü hakemin Arjantin'in yaptığı faulleri vermeyip Mısır aleyhine düdükler çaldığını savunuyorlar. Bu yüzden de FIFA'ya bir şikayet dilekçesi vereceklerini söylediler. Eğer istiyorsanız Messi'ye şimdiden kupayı verin de biz de boşuna ter dökmeyelim diye bir isyanları var. Ama şu sorunun da cevabı yok. 2-0 öndeyken neden maçı kaybettin sevgili Mısır diye de sormak lazım, sorgulamak lazım.
1: Bu turnuvada arayan arayana valla. Peki o zaman teşekkür ediyoruz bu gelişmeler için. Önümüzdeki dakikalarda da tekrar spor redaktörümüz Volkan'la birlikte olacağız. Çok sağ ol Volkan.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: En güzel anıları

0: hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
2: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
3: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT Stuttgart Stammheim.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: Metropol FM Hip-Hop. En iyi hip-hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
2: Kontak Savaşı.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Şu hayatta güven ne kadar önemli bir şey değil mi? En değerli eşyalarınızı güvende olsun diye bankanızdaki kasaya koyuyorsunuz. Sonra bir gün banka sizi arayıp diyor ki ay kasalar soyuldu kusura bakmayın ya diyor. Bu Gelsenkirchen'deki olay, banka soygunu yani kasa soygunu olayı. Bu soygunun ardından şimdi banka müşterilere tazminat ödemeye başlıyormuş nihayet. Ama işin çok konuşulan kısmı şu, ödenecek miktarın bir üst sınırı varmış. Oysa bazı insanların kasasında bu üst sınır dedikleri meblağın çok üzerinde değere sahip altınlar, mücevherler ya da yıllardır sakladıkları aile hatıraları, aile yadigarları vardı. Mesela sadece para değil yani. İnsanlar da ben paramı istemiyorum canım, bana o çalınmış olan şeyleri geri ver diyor. Bazı şeylerin maddi değeri çok daha yüksek oluyor. Manevi değeriyle ölçülemiyor. Parayla ölçülebilen değerler değil bunlar. O yüzden bu olay birçok kişiye şunu da yeniden hatırlattı. Hani bir şeyi güvende diye bir yere emanet etmek her zaman %100 garanti anlamına gelmeyebiliyor. Bu yüzden insanlar şimdi hem tazminatlarını bekliyorlar hem de davalarının sonucunu merak ediyorlar. Ne olacak bu dava sonucu diye. Güven de öyle bir şey. Şimdi güvenmezsen bir dert, güvensen bir dert. Bu insanoğlu ne yapacağını şaşırdı gerçekten. Umuyoruz kimsenin başına böyle talihsiz olaylar gelmez. Daha da güvenlik önlemleri arttırılır.

Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın. Bu iki kadife sesli sanatçımız birlikte Dön Bebeğim parçasını seslendiriyorlar. Bu şarkıyı Tarkan'dan duymaya bayılıyorduk ama böylesi de bir başka lezzetli oldu. Buyurunuz şimdi sizlerle.

Aydın Kurtoğlu'yla devam ediyoruz. Şu anda saatlerimiz 15.57'yi gösteriyor. Mesai saatlerinin yavaş yavaş sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Size bu bütün hazırladığım şarkılar enerji getirsin. Baştan bir yaratın kendi enerjinizi. Yorgunluk kabul etmiyorum. Paydos keyfimiz devam ediyor. Söyle.

0: Nachrichtenredaktion.
1: Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs senkt der Internationale Währungsfonds erneut seine Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft. Bis einschließlich 2027 dürfte sich die Bundesrepublik schwächer entwickeln als gedacht, teilte die Organisation mit Sitz in Washington mit. Für das laufende Jahr rechnen die Experten nun mit einem Plus von 0,7%.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Hemen Ankara'ya uzanıyoruz. NATO Ankara zirvesinde ikinci gün mesaisi başladı. Nasıl gidiyor?
4: Evet, liderler bugün zirve için Beştepe'de yer aldılar. Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıklar bir yandan masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış konuşması vardı. Birlik üyesi olmayanların dışlanması Avrupa'da suni bölünmeye yol açar dedi. Ve aynı zamanda müttefikler arasındaki savunma kısıtlamalarında kalkması gerektiğini söyledi. Önemli bir mesajı da oldu Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili buranın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi Cumhurbaşkanı.
3: Şimdi Ankara'dan dünyaya öyle bir mesaj gitti ki yine yürekler ağızlara geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beştepe'de NATO zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Ayrıca bir de İran'a yönelik açıklamada bulundu. Sözünü ettiğimiz açıklamada bu. Ne dedi?
4: Evet, önce Rutte ile başlayacak olursak NATO Genel Sekreteri Amerika'nın İran'a güçlü bir yanıt vermesi gerekli diye bir açıklama yapmıştı. Hemen ardından Donald Trump'tan gelen ve manşet olabilecek birçok başlık vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen mesajıydı. Benim için İran'la savaşa girmedi dedi. İran savaşına girmedi dedi. NATO'dan memnunum dedi. Tabii en önemli başlıksa tüm dünyayı yakından ilgilendiriyordu. İran'la ateşkes benim için bitti dedi Donald Trump.
3: Güçlü, arkamızda İran, önümüzde de Yunanistan. Onunla ilgili de bir başlığımız var. Çünkü Yunanistan Başbakanı da Ankara'daydı ve mesajları vardı. Komşu ne söyledi?
4: Aslında önce şunu söyleyelim. Mitsotakis dün Türkiye'ye, Ankara'ya geldiğinde karşılanırken yüksek sesle Mehter Marşı çalındı. Bu şekilde karşılandı Mitsotakis. Ardından da yapmış olduğu açıklamalar oldu. Özellikle F-35 konusu, Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35 uçakları kendisine sorulduğunda bu konuda bir yorum yapmayacağım diye bir açıklama yaptı ama en önemli mesajı şuydu aslında, Türkiye'de çok konuşuluyor. Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında dedi bu toplantıda.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 24 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. İnce giysiler ve bol su yanınızda bulunsun, keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Kış güneşini aratmayan bu sahtekar yaz güneşi, ısıtmayan, hala ceketlerimizi bir türlü bırakamadığımız bu havalarda bence çok iyi gidecek bir şarkı. Sakiler yorumuyla Kış Güneşi şimdi sizlerle.

trafikte çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Her an bir kaza sebebi çıkabilir ortaya. Bazen küçücük bir sinek bile yetiyor bir kazaya. Deriz ya böyle hani. Bu yaşanmış arkadaşlar. Düsseldorf'ta yaşanmış bir otobüs kazası. İlk duyunca insan nasıl yani, gerçekten bir sinek mi yani diyor, ama gerçekten bir sinek vızır vızır. İşte o sinekler. Sürücü sineği uzaklaştırmak isterken böyle orasını burasını şey yapıyor ya, kovalıyorsunuz yani, bir anda bir sinek gelir kulağımıza. Yanlışlıkla kendimize falan vurduğumuz da olur böyle. Gecenin bir vakti özellikle nereye savuracağımızı bilemeyiz o ellerimizi, sineği kovacağız diye. Sonra işte sürücü de bunu yaparken tabii bir anlık dikkatini kaybediyor. Sonra otobüs kontrolden çıkıyor ve yol kenarındaki çifte çarpıyor. Neyse ki büyük bir facia yaşanmamış. Ama otobüsteki 4 yolcu hafif yaralanmış. Sürücü de fiziksel olarak yara almamış. Ama kazanın ardından tabii şok geçirmiş. Bir sinek mi buna vesile oldu yani diye. Normalde ben sinekleri gördüğü an öldürenlere karşıyımdır arkadaşlar. Hani o sineği tamam dışarı doğru atabilirsin ama öldürme derim hep. Neden diye sorarlar. Neden bu kadar işte tepki gösteriyorsun? Çünkü sinek ne yapıyor? Geliyor, ısırıyor değil mi? 2 gün kaşınıyorsun, sonra bitti. Eğer alerjin yoksa. 2 gün kaşınmayacaksın diye bir sineğin hayatını kaybetmesine sebep veriyorsun diye düşünürdüm. Şimdi ama bu sinek sadece 2 gün kaşındırmamış. Bildiğiniz koca bir kazaya vesile olmuş. Bu sinek yargılansın.

0: Kazaya sebebiyet veren bir sinekten bahsetmiştik. Bir otobüs kazası meydana gelmişti. Bunun sebebi şoförü rahatsız eden sinek. Peki sinek kaç yılla yargılanacak? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki... İsmail yazmış. Sineğin akıbeti ne olmuş demiş. O gölüne, bataklığına geri dönmüş. Kaçmıştır muhtemelen. Bir dinleyicimiz de diyor ki... Ceza olarak bence... Şoför gitsin sivrisineği 40 kez ısırsın. Şoför ısıracakmış sivrisineği. Biraz da sivrisinekler kaşınsın değil mi bizim ısırığımızdan? 40 kere tamam. Bunu acaba şoför ister mi, ona da sormak lazım. Frankfurt'tan bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Ama sinekten sineğe fark var be ya. Sen gel bakalım bizim Trakya'daki sinekler. Eyvah eyvah. Öyle bir mor artır ki. Hem sivrisinek... Hele kara sinekler sankilim et koparıyorlar bacaklarından be ya. Git diyorsun gitmiyor. Git diyorsun gitmiyor. Her yerini ayaklarına her yerine tokat halinde dövüyorsun. Ya bizdeki sinekler de böyle be ya.
0: Ya sinekten sinek. Onlara o zaman git diyorsun gitmiyor ya. Belki de nezaket istiyorlar. Rica etsem biraz uzaklaşır mısın desem belki ikna olurlar.
2: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
2: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
4: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.

0: klozetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Arkadaşlar, sineği bulduk. Kazaya karışan, kazaya sebebiyet veren o sineği bulduk. Vallahi de bulduk, billahi de bulduk. Bakın, bir dinleyicimiz bir hikayesini anlatmış. Şöyle söylüyor.
3: Ve o kazada benim her gün binip otobüse gittiğim, otobüse işe gittiğim otobüs o. Hani, beni taşıyan yolcu otobüsü ve vatandaş, eğer aynı kişiden bahsediyorsanız, kazayı sebep olan kişi otobüs şoförü, kendisi Türk, tanıyorum. İsmi Ali, Ali abi.
2: Ali abi. Ali abi, sana şu anda cevap hakkı doğdu. Lütfen yayına bağlanıp bize o sineği anlat lütfen. Rica ediyoruz.
3: Ya çok geçmiş olsun. Eğer aynı kişiden bahsediyorsanız, bilmiyorum tabii ki.
2: Bir de fotoğraf göndermiş, bir kaza fotoğrafı. Aynen öyle. Ali abiymiş şoför, görüyor musunuz? O sineği şimdi daha fena bulmak istiyoruz. Sen bizim Ali abimize ne yaptın? Senin yüzünden neler oldu, görüyor musun? Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra kız, o şoför diyor, yani Ali abi, şoför diyor o sineği bir daha otobüse almasın bence demiş. Kim bilir, o biletsiz şvat sürüyordur kesin. Bilet kontrol ettiniz mi? Bence hiç yoktur sineğin, nereden olacak bilet? Bir dinleyicimiz demiş ki, Kırşehirli Hilal diyor ki, bizim Köln'deki sinekler öyle bildiğin gibi değil Esra, sokuyorlar, bir de üstüne darbe yapıyorlar, dayak yemiş gibi ağrıyor, geziyorsun mor mor her yerde demiş. Bir dertleri var belli ki, sordun mu hiç, sizin ne derdiniz var bizimle diye. Kim bilir nasıl biz onları bir yaz boyunca katliam yapıyoruz, bütün sinekleri öldürmeye çalışıyoruz, neden böyle yapıyoruz? Ayrıca bir dinleyicimiz de demiş ki, o kazaya karışan sinek kırmızı bültenle aranıyor. Sinek firarda.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en büyük efsanelerinden birine saygı duruşu için bir aradayız. Çünkü bazı oyuncular zamanın önünde koşar, Lionel Messi ise zamanı durdurur. 39 yaşında çıktığı 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdi ve bir kez daha imkansız denilen sınırları aştı. Katar'da kupayı kaldırarak hikayesini tamamladığı düşünülüyordu. Ama Messi'nin futbol masalı henüz bitmemişti. Bu turnuvada 6. Dünya Kupası'na çıkan nadir futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Daha da önemlisi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Attığı goller kadar atamadıklarıyla da rekor kırdı. Avusturya ve Mısır maçlarında kaçırdığı penaltılarla bir Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran tek oyuncu oldu. Liderliği, oyunu okuma becerisi ve Mısır maçında da gördüğümüz gibi kritik anlarda takımını ayağa kaldıran karakteriyle yine turnuvanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Türkiye'de de Messi sevgisinin yeri her zaman farklı oldu. Yıllardır çocuklar onun çalımlarını taklit ederek büyüdü, mahalle aralarında ben Messi'yim diyerek topun peşinden koştu. Çünkü o sadece Arjantin'in değil, futbolun ortak dili haline geldi. Turnuva henüz sona ermedi. Ama şimdiden biliyoruz ki Messi bu kupaya damgasını vurdu. O her nesle ilham veren, oyunun ruhunu yeniden tanımlayan bir efsane. Messi sadece kazandığı kupalarla değil, imkansız denileni yapmasıyla futbolun hafızasına sonsuza dek kazınacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Nekas Ulm merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Freiburg'da boş konutlar ve olası fahiş kira vakaları yakında online olarak bildirilebilecek. Kent yönetimi yeni bildirim platformunun önümüzdeki hafta kullanıma açılacağını duyurdu. Belediye özellikle boş konutlara mücadelede vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Freiburg fahiş kira artışlarında ilerleme sağlamayı hedefliyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyalet genelinde haftanın sonuna doğru havalar, sıcaklıklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Baden-Württemberg eyalet genelinde ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade kurumunun araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 oranında düşürüyor. Eyalet genelinde her sıcak gün, hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Artan soğutma ihtiyacı ya da yol ve ray hasarları gibi ek masraflar bu rakama dahil değil. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da federal polis teşkilatlarına yapılan şikayetlerin sayısı belirgin şekilde arttı. Güncel rapora göre son 2 ayda 421 şikayet kaydedildi. Açıklamada özellikle sınır kontrolleri sırasında ayrımcılık iddiaları öne çıkıyor. Raporda bazı polis emniyet merkezlerindeki kötü çalışma koşulları, cinsel taciz vakaları ve yönetici pozisyonlarında kadın oranının hala düşük olması eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın artık geçerli olmadığını açıkladı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik İran saldırılarına karşılık olarak İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı. Tahran ise misilleme olarak Körfez ülkeleri Kuveyt'e füze ve drone saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Bahreyn'de siren alarmı verildi. Dediniz.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
3: Ellerimizden düşüremediğimiz o telefonlar var ya, onlar minicik ufacık görünse de vücudumuzda etkileri o kadar büyük ki. Düşünsenize, gün içinde saatlerce başımız önümüze eğik şekilde ekrana bakıyoruz. Mesajlar, videolar, sosyal medya derken boynumuz sürekli aynı pozisyonda kalıyor. Hep boynumuz eğik. Uzmanlara göre de bu durum özellikle boyun ve sırt bölgemizi çok zorluyor. Hatta bazı kişilerde kafatasının arka tarafında kemik çıkıntıları bile görülüyormuş artık. İnanılmaz bir şey. Halk arasında da bunu hatta telefon boynuzu diyorlarmış. Gördünüz mü boynuzlandığımızı? Biraz garip geliyor gibi dursa da bu çok önemli bir gerçek. Vücudumuz bize şunu gösterebiliyor işte. Bu kadar yükü taşımakta zorlanıyorum. Madem öyle buraya bir boynuz çıkarayım diyor vücudumuz. Ya telefonu tamamen bırakın demiyoruz tabii ki de. Kimse söylemiyor bunu. Zaten kim bırakabilir? Ama arada başımızı kaldırmak, dik oturmak, şöyle bir omuzlarımızı dinlendirmek, biraz yürümek ve ekrana, şu telefona kısa molalar vermek işe yarayabilir. Yoksa ileride en güçlü kasımız baş parmağımız, en yorgun yerimiz de boynumuz olacak gibi görünüyor. Şimdiden hatırlamışken hemen şöyle bir dik durma pozisyonuna geçelim. Biraz boynumuzu, omuzlarımızı rahatlatalım, esnetelim. Herkese iyi gelecektir. Ve ardından güzel şarkımızı çalıyorum sizler için. Koray Avcı, Bizim Sokaklar diyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 2026 Dünya Kupası göç geçmişine sahip en çok oyuncunun katıldığı Dünya Kupası olarak tarihteki yerini aldı. 1248 futbolcunun katıldığı turnuvada oyuncuların yaklaşık 4'te 1'i formasını giydikleri ülkeden farklı bir ülkede doğdu. 48 takımın 8'inde yurt dışında doğan oyuncular ise çoğunluğu oluşturdu. Araştırmaya göre 1970 ile 2018 yılları arasındaki tüm dünya kupaları incelenince kadrosunda yurt dışında doğmuş oyuncu daha fazla olan takımların genel olarak turnuvada daha ileri aşamalara ulaştığı ortaya koyuldu. Aynı şekilde kadrolardaki köken çeşitliliği de ölçüldü ve daha çeşitli takımların ortalama olarak daha başarılı olduğu tespit edildi. Bu dünya kupasında örneğin 99 futbolcu Fransa doğumlu. Bunun yalnızca 23'ü Fransa milli takımı forması giyiyor. Diğerleri ise Cezayir, Haiti, Fil Dişi Sahili ve Fas gibi farklı ülkelerin formalarını tercih etti. Almanya'nın kadrosunda da 26 oyuncudan 14'ü göçmen kökenliydi. Böylece %54 ile tarihinin en yüksek göçmen kökenli oyuncu oranına ulaştı. Almanya'nın 7 golünden 6'sını da göç geçmişi olan oyuncular attı. İkinci kuşak göçmenler de önemli yere sahip Dünya Kupalarında. Örneğin 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımının 23 oyuncusundan 12'si Afrika kökenliydi. Mevcut bulgular göçmen kökenli oyuncuların fazla olduğu takımların daha başarılı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak Fransa'da olduğu gibi her zaman kesin bir başarı getirdiğini söylemek de zor. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de kendi ülkesi dışında doğan oyuncu yoktu. Sonucu Messi faktörü belirlemişti. Göç hareketlerinin ve kültürel geçişliliğin bu kadar görünür olduğu bu Dünya Kupası'nın net ve kalıcı bir mesajı var. Ulusal kimliğin düşünüldüğü kadar sabit, tek boyutlu ve kesin bir olgu olmadığı ve futbolun birleştiriciliği sayesinde tüm farklılıkları tek bir sahada yaşamanın mümkün olduğu. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
2: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
3: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
4: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet 2027 bütçesini karara bağlamaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, gelecek yıl için bütçedeki milyarlarca euroluk finansman açığını kapatmayı başardığını ifade ediyor. Rezervler ve yeni rekor borçlar devreye girecek. Klingbeil'in planına göre açıkların kapatılması için yeni borçlanmaya gidilecek ve bazı önemli mali destekler kaldırılacak. Federal Maliye Bakanı yaz röportajında bütçe planlarını savundu. Klingbeil, federal hükümetin son dönemde tartışma yaratan reform planlarına değindi. Hastalık raporunun ilk günden itibaren istenmesi konusundaki tartışmalarda pragmatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
2: Wir haben etwas verabredet, dazu stehe ich auch und jetzt müssen wir gucken und das ist meine Botschaft, dass wir eine pragmatische Umsetzung finden und die kann man finden, wenn man erstens sagt, ihr müsst euch nicht krank zum Arzt schleppen und auch nicht krank auf die Arbeit schleppen und das zweite ist, am besten geben wir den Tarifpartnern oder den Betrieben Möglichkeiten, das Ganze so zu regeln, wie sie es gerne hätten, weil ich glaube, es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, will ich gar nicht.
1: Vatandaşlara ek yük getiren reformlara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Klingbeil, bunun 20 yıldır ertelenen reformların sonucu olduğunu belirtti. Maliye Bakanı hazırladığı bütçenin anayasaya uygun olduğunu vurguladı.
2: Mehr Belastung natürlich dadurch, dass wir 20 Jahre Reform verschleppt haben, weil wir doch die nächsten Jahre wieder Freiräume auch brauchen im Haushalt, weil wir die Systeme in Ordnung bringen müssen, weil wir vieles in diesem Land gerade auch wieder mal auf Vordermann bringen müssen. Und natürlich weiß ich, das will ich gar nicht abstreiten, dass es da auch Belastung geben wird.
1: Maliye Bakanı Klingbeil, rezervlerin kullanılmasının son derece normal olduğunu, uluslararası krizlerin de bütçeye ağır yük getirdiğini söyledi. Yeni borçlanmayı ise özellikle savunma ve silahlanma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Klingbeil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sıfır politikasıyla savunma yapılamayacağını ifade etti.
2: Dass wir Schulden machen, hat damit zu tun, dass wir unsere Bundeswehr aufrüsten, dass wir modernisieren. Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen. Wir wollen, dass unser Land 20 Jahre lang wenig Ausgaben in Rüstung aufholt und das tun wir und dafür nehmen wir Geld in die Hand.
1: Değerli dinleyenler, Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bütçede milyarlarca euroluk finansman açığının rezervler, yeni borçlar ve bazı desteklerin kaldırılmasıyla kapatılacağını savundu. ARD yaz röportajında tartışmalı reformlara da değinen Klingbeil, ek yüklerin 20 yıllık reform gecikmesinden kaynaklandığını söyledi. Yeni borçlanmayı ise savunma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Mesai saatlerinizin sonlarına yaklaşırken size en güzel şarkılarla eşlik etmeye devam ediyorum. Artık Sevmeyeceğim isimli efsane şarkıyı bir de flamenco yorumuyla dinliyoruz. Şimdi sizler için armağan olsun.

0: Eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern. Fabian Schaffer, Nachrichtenredaktion.
1: Das Vertrauen in die Deutsche Bahn hat in den vergangenen Jahren schwer gelitten. Der bundeseigene Konzern hat sich daher zum Ziel gesetzt, mit 3 Maßnahmenpaketen schnell für bessere Stimmung unter den Fahrgästen zu sorgen. Bahnchefin Paller und Verkehrsminister Schnieder stellten ihren Weg zu einer besseren Kundenkommunikation vor. Im Mittelpunkt dabei stehen KI-Lösungen, vor allem aber soll auf allen Kanälen künftig gleichzeitig dieselbe Information verbreitet werden.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Hemen Ankara'ya uzanıyoruz. NATO Ankara zirvesinde ikinci gün mesaisi başladı. Nasıl gidiyor?
4: Evet, liderler bugün zirve için Beştepe'de yer aldılar. Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıklar bir yandan masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış konuşması vardı. Birlik üyesi olmayanların dışlanması Avrupa'da suni bölünmeye yol açar dedi. Ve aynı zamanda müttefikler arasındaki savunma kısıtlamalarında kalkması gerektiğini söyledi. Önemli bir mesajı da oldu Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili buranın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız dedi Cumhurbaşkanı.
3: Şimdi Ankara'dan dünyaya öyle bir mesaj gitti ki yine yürekler ağızlara geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beştepe'de NATO zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Ayrıca bir de İran'a yönelik açıklamada bulundu. Sözünü ettiğimiz açıklamada bu. Ne dedi?
4: Evet, önce Rutte ile başlayacak olursak NATO Genel Sekreteri Amerika'nın İran'a güçlü bir yanıt vermesi gerekli diye bir açıklama yapmıştı. Hemen ardından Donald Trump'tan gelen ve manşet olabilecek birçok başlık vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen mesajıydı. Benim için İran'la savaşa girmedi dedi. İran savaşına girmedi dedi. NATO'dan memnunum dedi. Tabii en önemli başlıksa tüm dünyayı yakından ilgilendiriyordu. İran'la ateşkes benim için bitti dedi Donald Trump.
3: Güçlü, arkamızda İran, önümüzde de Yunanistan. Onunla ilgili de bir başlığımız var. Çünkü Yunanistan Başbakanı da Ankara'daydı ve mesajları vardı. Komşu ne söyledi?
4: Aslında önce şunu söyleyelim. Mitsotakis dün Türkiye'ye, Ankara'ya geldiğinde karşılanırken yüksek sesle Mehter Marşı çalındı. Bu şekilde karşılandı Mitsotakis. Ardından da yapmış olduğu açıklamalar oldu. Özellikle F-35 konusu, Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35 uçakları kendisine sorulduğunda bu konuda bir yorum yapmayacağım diye bir açıklama yaptı ama en önemli mesajı şuydu aslında, Türkiye'de çok konuşuluyor. Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında dedi bu toplantıda.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 24 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. İnce giysiler ve bol su yanınızda bulunsun, keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.
2: Hay dost, keyfimiz devam ediyor. Saatlerimiz 17.07'yi gösterir. Ne de çabuk erittik bugünü vallahi. Hande Yener ve Madrigal radyolarda sizlere eşlik etmeye devam ediyorlar. Ego.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 71 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 75 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 47 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, NATO zirvesi çok konuşuluyor. NATO zirvesinde Türk mutfağımız yine ağızlardan düşmedi. Özel bir yemek verildi NATO zirvesinde Türkiye'de. Ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu tabii ki de. Ne sunulacaktı? Kayseri mantısından dana kaburgaya, levrekten sütlü nuriyeye kadar bayağı güçlü bir menü vardı. Hatta Amerika Başkanı Donald Trump yemeği çok beğenmiş ve demiş ki dün akşam yediğimiz yemek 10 üzerinden 10'du. Hatta 10 üzerinden 12'lik güzellikte bir yemekti. Şahaneydi demiş. Aslında bu güzel bir şey çünkü bazen bir ülkeyi sadece toplantılarla değil ya da kişilerle değil sofrasıyla da anlatıyorsunuz. Ne güzel. Ya dünyanın her bir yerinden gelen başkanlara mutfağımızı denetmiş olduk. Trabzon tereyağı, Hizan balı, Kayseri mantısı, Maraş dondurması derken Anadolu'nun farklı lezzetlerini aynı masada buluşturmuşlar ve farklı ülkelerin başkanlarına bu lezzetimizi tattırmışlar. Eminim ki hayatında ilk defa Türk mutfağı deneyen bir başkan vardı o masada. Türk mutfağı yine görevini yapmış diyebiliriz, şaşırmadık tabii ki de. Neyse biz mantımızı açarken siz hamburgerlerden devam edin.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost, von Pistoriusstraße 2a.
1: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
0: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
2: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food, Großmarkt Stuttgart.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Günde sadece birkaç dakikada daha zeki olabilirmişiz. Uzmanlar öyle söylüyor. Hemen kağıt kalemimi aldım, dinliyorum uzmanları. Evet, konuşun uzmanlar. Zekanın doğuştan gelen bir özelliği olduğunu ve zaman içinde geliştirilemeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz diyorlar. Aslında bilişsel kapasite ve işlevsellik yaşam boyu geliştirilebilir. Peki ne yapacağız, söyleyin. Diyorlar ki enstrüman çalmak beyninizi, zekanızı acayip geliştiren bir şey. Herhangi bir enstrüman çalmak. Onun dışında empati yapmak diyor. Ay, burada sınıfta kalan çok insan var. Empati yeteneği sadece sosyal bir davranış değil. İyi insanların yaptığı şey olmamalı empati yapmak. Empati duygusal zekanın en belirgin göstergesidir. Başka bir insanın yerine kendini gerçekten koyabiliyorsan empati yapabiliyorsun ve beynin de aynı zamanda egzersiz yapıyor. Ve daha zeki bir insan oluyorsun. Helal olsun. Bir diğer madde beni çok şaşırttı. Uzmanlar diyor ki daha zeki olmanın bir yolu da düşünmek. Bizim hayatımız düşünmekle geçiyor zaten. Yeterince zekimiz tartışılır. İnsanların artık düşünmeye vakit ayırmadığını söylüyor uzmanlar. Çok enteresan. Sürekli düşünsenize, sürekli bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşe gidiyoruz, eve geliyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Sürekli geriye kalan vakitlerde de işte telefona bakıyoruz, yemek yiyoruz falan. Hayatımızda artık bolca uyaran var. Bu yüzden de diyorlar ki her gün düşünmek için vakit ayırın. O zaman beyin jimnastik yapmış oluyor diyorlar. Daha zeki olmanın yolu düşünmekten geçiyormuş. Peki başka neler var? Daha zeki olmak için neler yapmamız gerekiyor? Biraz sonra onları da konuşuyor olacağız. Yine aynı.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Nekas Ulm merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Freiburg'da boş konutlar ve olası fahiş kira vakaları yakında online olarak bildirilebilecek. Kent yönetimi yeni bildirim platformunun önümüzdeki hafta kullanıma açılacağını duyurdu. Belediye özellikle boş konutlara mücadelede vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Freiburg fahiş kira artışlarında ilerleme sağlamayı hedefliyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyalet genelinde haftanın sonuna doğru havalar, sıcaklıklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Baden-Württemberg eyalet genelinde ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade kurumunun araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 oranında düşürüyor. Eyalet genelinde her sıcak gün, hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Artan soğutma ihtiyacı ya da yol ve ray hasarları gibi ek masraflar bu rakama dahil değil. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da federal polis teşkilatlarına yapılan şikayetlerin sayısı belirgin şekilde arttı. Güncel rapora göre son 2 ayda 421 şikayet kaydedildi. Açıklamada özellikle sınır kontrolleri sırasında ayrımcılık iddiaları öne çıkıyor. Raporda bazı polis emniyet merkezlerindeki kötü çalışma koşulları, cinsel taciz vakaları ve yönetici pozisyonlarında kadın oranının hala düşük olması eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın artık geçerli olmadığını açıkladı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik İran saldırılarına karşılık olarak İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı. Tahran ise misilleme olarak Körfez ülkeleri Kuveyt'e füze ve drone saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Bahreyn'de siren alarmı verildi. Dediniz.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Uzmanlar açıklamış, diyorlar ki daha zeki olabilirsiniz. Günde sadece birkaç dakikada zekanızı geliştirebilirsiniz demişler. Peki neler yapmamız gerekiyor? Biraz sonra, bu şarkıdan sonra sizlerle. Semih Cenk, Kader Sağ Olsun.

şu an olduğumuzdan daha zeki olmak mümkünmüş. Uzmanlar böyle söylüyor. Sadece birkaç dakikanızı ayırın ve biraz beyin jimnastiği yapın. Zekanız daha da gelişsin diyorlar. Peki neler yapacağız? Onu da bize söylemişler sağ olsunlar. Verdikleri tavsiyelerden bir tanesi yazı yazmak. Yazı yazmak olağanüstü bir uğraşmış beynimiz için. Yazmak düşüncelerimizi anlamlı hale getirmek için düşüncelerimizi basitleştirmemizi sağlarmış. Bunun da zekamıza katkısı varmış tabii ki. Bir kavramı parçalara ayırıyoruz ve temeline iniyoruz. Bunu yaparken de beynimiz müthiş bir egzersizdeymiş. Çok mantıklı. Hemen yazın. Aşk mektubuyla başlayalım bence. Biz zaten bu arada aşk mektuplarının en babasını Finansamtlara, ne bileyim efendim, Auslande Behördelere zaten yazıyoruz. Bence bunu biz atlattık. Evet, devam ediyoruz. Aklınıza gelen ilk düşüncelere teslim olmayın diyorlar. Mesela stresli bir durum yaşadık diyelim. Aklımıza gelen o düşünceler işte korku ve duygularla dolu ya. Mesela örneğin bir iş yerinde bir sorun yaşadınız diyelim. Hemen böyle aklımıza ne geliyor? Kovulmak geliyor. İstifa etmek geliyor. İşte ama istifa edersen bir daha iş bulamam falan diye düşünüyoruz ya. İşte bunlar. Evet, mantıklı görünüyor o an bu fikirler ama aslında hiç mantıklı değiller. O yüzden aklınıza gelen ilk düşünceye teslim olmayın diyorlar. Biraz dinlenin, şöyle bir nefes alın. Sonra daha sağlıklı kararlar verin. Bu da zor bir şey bu arada. Öyle söylüyordu uzmanlar, bilmiş ama zor yani. Başa gelen çekilir. Bir de diyorlar ki liste yapın diyorlar. Bu da çok ilginç geldi bana. Her konuda, istediğiniz her konuda bir liste yapabilirsiniz. İsterseniz bu daha fazla para biriktirmenin bir 10 yolu olur. Çalışırken verimliliği arttırmanın yolu olabilir. Ya da kilo vereceğim deyip bir liste yapabilirsiniz. Vay be, liste yapmak bizi daha zeki yapıyormuş. Helal olsun.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 2026 Dünya Kupası'nda birçok rekor da kırılıyor, ilkler yaşanıyor ve tarih yeniden yazılıyor. Dünya Kupası'nda bu alanda öne çıkan bazı sayılara bakacağız şimdi beraber. Bir Dünya Kupası'na ilk kez 3 farklı ülke ev sahipliği yaptı. Bu turnuvada 1248 futbolcu kadrolarda yer aldı. 71 farklı ülkeden 449 farklı kulüp temsil edildi. 891 futbolcu ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı. Meksika'daki Azteca Stadı 3 farklı Dünya Kupası'nda açılış maçına ev sahibi olan ilk stadyum oldu. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ilk kez 6 Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular olarak tarihe geçtiler. Bu Dünya Kupası'nın en genç takımı 25,4 yaş ortalamasıyla fil dişi sahiliydi. En yaşlı takım ise 29,9 yaş ortalamasıyla Kolombiya oldu. Turnuvada en yaşlı oyuncu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon'dı. En genç oyuncu ise 17 yaşındaki Meksikalı Gilberto Mora. 8 maç 0-0 sonuçlandı. Bu turnuva 0-0 ile sonuçlanan en çok sayıda maça sahne oldu. Şu ana kadar 9 asist yapan Lionel Messi, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda en çok gol pası veren oyuncu oldu. Curaçao'nun kalecisi Eloy Room, Ekvador maçında 15 kurtarış yaparak bir Dünya Kupası maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Japonya'nın Tunus'u 4-0 yendiği maç, Dünya Kupaları tarihinin 1000. maçıydı. FIFA bu Dünya Kupası'nda 727 milyon dolar ödül parası dağıtacak. Bu meblağ önceki kupaya göre 287 milyon dolar fazla. Şampiyon takım 50 milyon dolar alacak. Her takıma ise katılım için 10,5 milyon dolar ödeme yapıldı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: değerli dinleyicilerimiz, evlilikte ben paramı istediğim gibi harcarım diye bir düşünce varsa o biraz zor gibi görünüyor. Türkiye'de Yargıtay'ın verdiği bir karar inanılmaz çok konuşuluyor. Tabii ki sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. Mahkeme maaşını eve harcamayan ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamayan bir eşi boşanma davasında ağır kusurlu buldu. İnanılmaz yani, mesele sadece para kazanmak değil, o parayla aileye ne kadar sahip çıktığınız da önemli. Bir de sadece maaşını eve harcamaması değil, çocukların harçlıklarına el uzatması, eşine kötü davranması gibi başka iddialar da var. Ama bu karar çok enteresan. Yani maaşını kazanıyorsun, iki taraf da kazanıyor olsa o maaşını tek başına bencilce kullanman ağır kusurlu olmanı sebebiyet veriyor. Gideceksin evin için harcayacaksın paranı diyor mahkeme. Burada mesela öyle bir şey olur muydu Almanya'da? Almanya'da evli bir çifti mahkeme analiz etse. İşte bir tane baba diyelim ki istediği gibi çarçur ediyor parasını. Tatile gidiyor tek başına. Kendine pahalı pahalı şeyler alıyor. Acaba mahkeme der miydi sen ağır kusurlusun diye? Niye ailene, çoluğuna, çocuğuna harcamıyorsun o parayı der miydi? Merak ediyorum. Türkiye'de aile kavramı o kadar güçlü ki mahkeme bile ağır kusurlu bulmuş bu babayı. Kazandığı parayı kendisi için çok da harcamaması gerekiyor belli ki. Ya da önceliği çocuklarına ve ailesine vermesi gerekiyor. Siz böyle bir durumla karşı karşıya gelseniz nasıl hissederdiniz? Bu konuyu biraz konuşmak istiyorum sizlerle. WhatsApp'tan yanıtlarınızı bekliyorum.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
6: Müjde! İtekat yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İtekat bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İtekat, Stuttgart Stammheim'da.
7: Hallo'dan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

0: hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Ailede, evli ve çocuklu olan bir ailede anne ya da baba kendi maaşını kendi için harcarsa Türkiye mahkemelerinde haksız görülüyor. Ailen için harcasaydın deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz sonra mesajlarınızla devam ediyoruz.

Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki erkek adam ailesine bakmakla yükümlüdür. Aksi düşünülemez. Nasıl kendine para harcar diyor. Türkiye'de mahkeme ağır kusurlu bulmuştu. Kendisi için parasını kendisi için harcayan babayı gördüğünde ailesine harcamasını bekliyorlardı. Bunun üstüne sizlerden de babaya çok destek mesajları gelmiş aynı zamanda. Ne var canım, belki kendine üst baş bir şeyler almıştır baba diyenler var.

0: katkıyı vermeye hazırız dedi Cumhurbaşkanı.
1: Şimdi Ankara'dan dünyaya öyle bir mesaj gitti ki yine yürekler ağızlara geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beştepe'de NATO zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Ayrıca bir de İran'a yönelik açıklamada bulundu. Sözünü ettiğimiz açıklamada bu. Ne dedi?
0: Evet, önce Rutte ile başlayacak olursak NATO Genel Sekreteri Amerika'nın İran'a güçlü bir yanıt vermesi gerekli diye bir açıklama yapmıştı. Hemen ardından Donald Trump'tan gelen ve manşet olabilecek birçok başlık vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen mesajıydı. Benim için İran'la savaşa girmedi dedi. İran savaşına girmedi dedi. NATO'dan memnunum dedi. Tabii en önemli başlıksa tüm dünyayı yakından ilgilendiriyordu. İran'la ateşkes benim için bitti dedi Donald Trump.
1: Güçlü arkamızda İran, önümüzde de Yunanistan. Onunla ilgili de bir başlığımız var. Çünkü Yunanistan Başbakanı da Ankara'daydı ve mesajları vardı. Komşu ne söyledi?
0: Aslında önce şunu söyleyelim. Mitsotakis dün Türkiye'ye, Ankara'ya geldiğinde karşılanırken yüksek sesle Mehter Marşı çalındı. Bu şekilde karşılandı Mitsotakis. Ardından da yapmış olduğu açıklamalar oldu. Özellikle F-35 konusu, Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35 uçakları kendisine sorulduğunda bu konuda bir yorum yapmayacağım diye bir açıklama yaptı ama en önemli mesajı şuydu aslında, Türkiye'de çok konuşuluyor. Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında dedi bu toplantıda.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 24 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, ince giysiler ve bol su yanınızda bulunsun, keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 71 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 75 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 47 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Bugünü yanlışlıkla cuma sandım, hafta sonuna giriyordum. Daha 2 gün varmış. 2 gün nedir yahu? Bugün Mittwoch, daha haftanın ortasındayız, bir hafta sonu modundayız. Ama bu demek oluyor ki keyfimiz yerinde. Hafta sonu gibi hissediyorsanız bilin ki bir şeyler yolunda gidiyor, ne güzel. Arkadaşlar biraz daha pozitif doldurmak istiyorum sizi. Ya içimizi ısıtan bir hikaye var, onu anlatmak istiyorum. Bir Schwalmstadt kasabasında gizemli bir hayırsever var, tamam mı? Çocuklar yaz tatilinde havuza ücretsiz girebilsin diye tam 5000 euro bağışlamış, biliyor musunuz? Ay ağlayacağım şimdi. Kasabadaki çocuklar ve gençler yaz boyunca açık havuza para vermeden girebilecekler bu sayede. Ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu kişi adının açıklanmasını istemiyor. Hatta bu kadar konuşulmasına da şaşırmış. Ne var canım, hayatımızda ilk defa iyilik gördüysek ne var yani? Konuşuruz tabii ki. Ve çok da güzel bir şey söylemiş. Demiş ki kefenin cebi yok demiş. Müthiş bir hatırlatma bu, müthiş. Bazen işte insan bir cümleyi duyunca durup bir düşünüyor. Gerçekten paranın en güzel hali başka birinin yüzünü güldürdüğü hal galiba. O zaman hep birlikte Schwalmstadt'ta havuza girelim o zaman. Elinize kolunuza sağlık, ne kadar güzel bir şey yapmış. Çocuklar, gençler hem serinlesin hem de sevinsin diye ismini de gizleyerek böyle bir iyilik yapmış. Allah bereket versin diyelim.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
0: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Kendinizi hiç evin oturma odasında koltukta uyurken yakaladınız mı? Uyuyakalıyorsunuz, yarım yamalak uyanıyorsunuz ama o yatağa geçmek istemiyorsunuz. İşte bunun bir sebebi varmış. Üzgünken neden oturma odasında uyumak isteriz diye uzmanlar bunun bir sebebinin olduğunu söylüyor. Üzgünken biz böyle biraz hüzünlüyken salona geçip oturma odasına geçip koltukta uyuma isteğimiz yer değiştirmekle alakalı değilmiş. Psikolojik olarak güven kaçış arayışıymış. İnanılmaz. Şimdi mesela çocukluk hafızası düşünün. Çocukken korktuğumuzda, hastalandığımızda ya da kendimizi yalnız hissettiğimizde çoğumuz o oturma odasına giderdik. Orada anne babamız televizyon izlerken koltukta uyuyakalırdık. Bir küçük bir battaniyeye sarılırdık. Evin seslerini duyardık, değil mi? Beynimiz de bunları güvendeyim diye kodluyormuş. Yıllar sonra da biz üzgün olduğumuzda aynı hissi yeniden aradığımız için o salonda, yani oturma odasında uyumak içimizden gelirmiş. Çok acayip. Bunun altında şey de varmış, ona da çok şaşırdım. Yalnız kalmak istememek ama konuşacak gücü de bulamamak. Bu da aynı sebepten. Hasta olduğunuzu, moralinizin çok bozuk olduğunu düşünün. O oturma odasındaki koltuk o kadar rahat, o kadar tatlı gelir ki işte bunun psikolojik olarak sebebi de buymuş. Ne acayip bir şey, bizim psikolojimiz var ya. Hiç öyle hafife almamamız gerekiyor. Üzgünken bile kendi yolunu buluyor. Geçiyor oturma odasına, uyutuyor kendini. Helal olsun.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Nekas Ulm merkezi Audi fabrikasının geleceğiyle ilgili belirsizlik bölgede endişe yaratıyor. Volkswagen grubunun yaklaşık 100 bin kişilik işten çıkarma planladığı ve 4 fabrikanın kapatılabileceği yönündeki haberlerin ardından Heilbronn çevresinde tepkiler artıyor. Nekas Ulm fabrikasının da bu tasarruf programından etkilenebileceği endişesi üzerine bir direniş komitesi kuruldu. Volkswagen Denetleme Kurulu'nun yarın Wolfsburg'da yapacağı özel toplantıda tasarruf planlarını ve Nekas Ulm'a olası etkilerini ele alması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Freiburg'da boş konutlar ve olası fahiş kira vakaları yakında online olarak bildirilebilecek. Kent yönetimi yeni bildirim platformunun önümüzdeki hafta kullanıma açılacağını duyurdu. Belediye özellikle boş konutlara mücadelede vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Freiburg fahiş kira artışlarında ilerleme sağlamayı hedefliyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyalet genelinde haftanın sonuna doğru havalar, sıcaklıklar yeniden artıyor. Son sıcak hava dalgasındaki rekor değerlere ulaşılması beklenmese de 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar Baden-Württemberg eyalet genelinde ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Allianz Trade kurumunun araştırmasına göre 30 dereceden sonra her ek derece çalışanların performansını yaklaşık %3 oranında düşürüyor. Eyalet genelinde her sıcak gün, hastalıklar, iş kazaları ve azalan verimlilik nedeniyle yaklaşık 60 milyon euroluk maliyete yol açıyor. Artan soğutma ihtiyacı ya da yol ve ray hasarları gibi ek masraflar bu rakama dahil değil. Almanya ve dünya gündemine bir bakalım. Almanya'da federal polis teşkilatlarına yapılan şikayetlerin sayısı belirgin şekilde arttı. Güncel rapora göre son 2 ayda 421 şikayet kaydedildi. Açıklamada özellikle sınır kontrolleri sırasında ayrımcılık iddiaları öne çıkıyor. Raporda bazı polis emniyet merkezlerindeki kötü çalışma koşulları, cinsel taciz vakaları ve yönetici pozisyonlarında kadın oranının hala düşük olması eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın artık geçerli olmadığını açıkladı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik İran saldırılarına karşılık olarak İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı. Tahran ise misilleme olarak Körfez ülkeleri Kuveyt'e füze ve drone saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Bahreyn'de siren alarmı verildi. Dediniz.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Nasıl yürüyorsunuz? Böyle yürüdüğünüz yola baka baka, yere baka baka mı, yoksa göğe baka baka mı, ya da insanların gözünün içine bakarak mı? Nasıl yürüdüğümüz, yolda nasıl yürüdüğümüz bizim karakterimizle alakalı, kişiliğimizle alakalı cevaplar veriyormuş. Mesela yere bakarak yürüyenlerin özellikleri, yani gözlerini yere dikerek yürüyenlerin özellikleri şunlarmış psikolojik olarak. Bunu psikologlar söylüyor. Birincisi, diyorlar ki sosyal etkileşimden kaçınma, yani kimseyle konuşmak istemiyor o an. Yani bana dokunmayın diyor. Bir diğeri, çekingen biri olabilirsiniz. Yere bakarak yürüyorsanız çekingen ve düşük özgüvene sahip olabilirsiniz diyorlar. Bir diğeri, aşırı düşünen bir insansanız, işte bazı konularda endişeliyseniz yine yere bakarak yürüyen insanlardan birisiniz. Onun dışında gözlerini yere dikerek yürüyen insanların özelliklerinden biri hassas ve temkinli bir kişi olmak. İşte düşmemek için, yani yolda yürürken. Bakıyorsun, yere bakıyor, diyor ki acaba buradan geçer miyim? Ayağımı daha fazla mı kaldırsam diye düşünüyor. Bence bu yüzden, yani psikologlar öyle her şeye de sebep bulmaya çalışmasın. Rahat rahat yürüyemeyecek miyiz kardeşim? Sürekli oramızı buramızı inceleyip analiz edip durmayın lütfen, rica ediyorum ya.

Akşamımıza eşlik eden müthiş bir şarkı. Mustafa Sandal'dan efsane şarkı Kadere Bak. Şu introya bir bakar mısınız? Bizi çok güzel yerlere alıp götürüyor. Buyurunuz şimdi akşamınıza enerji versin. Kadere Bak sizlerle.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
7: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
8: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
9: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz Yörem.
11: Değerli dinleyicilerimiz, bir okulda olması gereken sesler zil sesidir, değil mi? Ders sesi, çocukların kahkahasıdır, ortalıklarda gezindikleri o harika enerjinin sesidir. Olması gereken budur bir okulda. Maalesef bugün Almanya'dan bunun tam tersi bir haber geldi. Hiç duymak istemeyeceğimiz bir haber, olmasını aklımızın ucundan bile geçirmediğimiz bir haber. Bavyera'daki bir lisede bir şiddet olayı yaşanıyor ve bu olayda 2-13 yaşındaki öğrenci ağır yaralanıyor. Neyse ki yetkililer hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladılar ama olayın ardından okulda tabii ki çok büyük panik yaşandı. Öğrenciler tedirgin oldu, hemen güvenli alanlara alındı. Aileler de büyük endişeyle çocuklarından haber bekledi. Bir de işin aile kısmı var tabii. Polis de kısa süre sonra şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma hala devam ediyor. Şimdi böyle haberleri duyunca insan ister istemez şunu düşünüyor. Bir çocuğun kendini en güvende hissetmesi gereken yerlerden biri okul değil mi? Okul olmalı. Umarız bu yaralanan öğrenciler en kısa sürede sağlıklarına kavuşur ve böyle olayları bir daha asla hiç konuşmak zorunda kalmayız. Sizlere buradan güzel haberler iletmeye devam ederiz. Hele ki okullarda böyle olayların yaşanmaması için dualarımız birlikte tabii ki.

Mis gibi bir şarkı, yepyeni bir şarkı. Yaz gelince en sevdiğim şeylerden yeni yeni şarkıların olması. Bizim müzik redaktörlerimiz Buse ve Elif, Buse ve Melih arkadaşımız o kadar güzel özenle seçiyorlar ki bu şarkıları. Şimdi bugüne özel bir sürpriz yapmış Melih arkadaşımız, müzik redaktörümüz. Çok güzel bir mix hazırlamış. Saat 19.30'dan itibaren. Şimdi 19'da biliyorsunuz Hayatım Roman programı başlıyor. Hayatım Roman programını Okan Bayülgen müthiş bir konuk buldu. RCE, kartel deyince aklımıza gelen RCE. Konuğu olacak, çok ilgi çekici bir program. Ondan hemen sonra, Hayatım Roman programından sonra Melih, bizim sevgili müzik redaktörümüz, çok güzel bir mix hazırladı. Ne demek bu bir mix? En güzel şarkıları seçti ve o kadar müthiş bir geçiş hazırladı ki harika bir remix, mix dinleyeceğiz. Böyle akıp kayıp gidecek çok güzel şarkılar. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Ve şimdi Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Elif Buse Doğan'ın aslında Türk halk müziği söylediğini biliyoruz. Son zamanlarda biraz popa da yaklaştı ve benim çok hoşuma gitti bu. Elif Buse Doğan şimdi Yangın Yeri diyor. Herkese iyi akşamlar. Biraz sonra Hayatım Roman programında Okan Bayülgen konuk olarak RCE'yi ağırlıyor olacak. Herkese iyi akşamlar, iyi paydos.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Erci Ergün ve çok bilinen ismiyle Erci E. Türk-Alman rap müziğinin önce isimlerinden biri. Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Eyvallah, çok mutluyum tekrar beraber olmaktan.
2: Aynen, ben harikulade. De öyle. Çok tabii teşekkür ederim.
1: Tabii ki biz Türkiye'dekiler müthiş kartel projesiyle tanıyoruz seni.
2: Evet.
1: Hakikaten müthişti ve biraz önce hemen programa girmeden konuştuğumuz gibi, evet, çok popstar yetiştirdik ama sizinki kadar sağlam ve kökleri derinde bir proje Türkiye görmemişti. Türkiye'de popüler müziğin, genel anlamda müziğin gelişmesinde Almanya'da yaşayan Türkler çok etkili oldu. Evet, ama yakın zaman dediğinde aslında eski 90'lı yılların ortasından sonrası, hakikaten sizler çok etkili oldunuz. Maşallah.
2: Teşekkür ederim. Böyle çok ilginç, güzel bir giriş oldu ve hatırlatmak da isterim, 95 yılıydı, evet. 31 sene önce,
1: evet.
2: Ve bugüne kadar bu kadar insanların üstünde olumlu olarak bir etkisi olması, yani görüştüğüm insanlardan duyuyorum, Türkiye'de farklı, hep onu derim, Türkiye'de mesela beni tanıyanlar şey diye yaklaşıyor, ortaokul çağımın kahramanları diye seviyor, buradaki de sesimiz oldunuz diye seviyor, sağ olsunlar. Ve bu kadar yıl sonra unutulmaması gerçekten dediğiniz gibi bir şey bırakmış olmalı.
1: Ama zaten köklü olan

0: köklü olan, kökleri derinde olan, gerçekten kültür olan şey, yani tırnak içinde kültür olan şey, hiçbir zaman geçmişten bugüne gelen, Almanya'dan Türkiye'ye gelip kişisel başarısı peşinde koşan popüler müzik sanatçıları, küçümsemiyorum kesinlikle, yanlış anlaşılması, tırnak içinde popüler müzik sanatçıları gibi olmaz. Çünkü zaten neyin sanat olduğunu da tartışmak lazım. Yani evet, bu popçu çocuk, o güzel bir tabir değil. Bu popçu çocuk çok başarılı. Aferin ona. Hadi her şeyi o kendine yontsun. Yani bize bir başarı hikayesi göstersin. İşte zengin olsun, efendim evler alsın, bilmem ne yapsın, konserleri dolsun taşsın. Aferin aferin. Böyle birçok popçu kızımız, oğlumuz var. Aferin onlara. Ama gerçek anlamda kültür mü ya da gerçek anlamda sanat mı? Yani sanatın çöplüğüne mi gidecek 10 yıllar içerisinde, yoksa hakikaten bir şey olacak mı? Ama siz bir şeydiniz.
1: Bunu ben çok geç anladım. Hepimiz grup olarak bunu, yani biz vay be ne yapmışız diye hiçbir zaman düşünmedik. Çünkü yıllar içinde daha da net anlaşılıyor. Dediğim gibi, yani dünyayı sarsan bir hit şarkısı olsa bile 5, 6, 7 sene sonra unutulma imkanı çok yüksek.
0: Tabii ki. Tabii ki. Zaten bazı şarkılar var, dinlemekten utanırsın 2-3 sene sonra. Bugün dünyayı sallayan bir takım popüler müzik hitleri, onları yani tamam radyoda bir kulak kabartırsın ama kendin evinde arkadaşların geldiği zaman çalamazsın. Spotify'dan ya da Apple Music'ten açamazsın onu. Herkes sana böyle bir, yani böyle dudak ucuyla böyle seni bir küçümser. Ya sen bunu mu dinliyorsun şekerim, bu geçti artık.
1: Bu konuda şunu da diyebilirim. Zannedersem biz o zaman 95 yılında hip hop'u tanıtmak gibi de bir görev hissediyorduk.
0: Tabii.
1: Ama o zaman bu hip hop kültürü dedikleri şey daha saftı. Gerçekti. Hiçbir starlık, ün gibi bir derdi yoktu. Tabii. Biz Amerika'dan örnek gördüğümüz işte sosyal kritik, işte haksızlıklara değinen falan, biz bu zihniyetteydik gerçekten.
0: Evet,
1: o yüzden belki o kalıcılık, ya ben de araştırıcı gibi bakıyorum. Yani ben orada değilmişim gibi şu an geriye baktığımda.
0: Kendi hakkında tez yazan adam gibi.
1: Aynen.
0: Peki bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Erci Ergün, çok bilinen ismiyle Erci E. Erci, 1973'te Berlin'de dünyaya geldin ve tabii ki ikinci kuşak göçmen bir gençsin. Öyle düşün, tarif ediyor musun kendini?
2: Kesinlikle doğru.
1: İkinci kuşağım diyorsun.
2: Çünkü onu ayırmak da lazım. Çünkü benim annem babam gelmiş, ben burada doğmuşum ilk olarak. Yani ikinci kuşak o anlamda diyebiliriz.
1: Peki, şimdi solo çalışmalarında var, söz yazarlığında var ve üretmeye devam ediyorsun. Şimdi Ankaralı bir rock grubu Tahrip ile beraber şarkılar hazırlıyorsunuz.
2: Evet, ilk önce bir tanesi.
1: En son bunu mu biliyoruz biz?
2: Şu an oluşan, valla bilginiz çok yeni. Nereden bunu hiç beklemiyordum ama baya güncelsiniz. Şarkı bitti, onun klibini çekmeye gideceğim şimdi. Buluşacağız orada Ankara'da. Yani evet, gündemde o var. Ama aslında müzik piyasasının değişimiyle birlikte artık projeler dağınık. Yani bir yandan oradan bir iki ay önce yapılan single, duet bir şey çıkıyor. Burada başka bir şey çekiyor. Albüm üzerine olmadığı için artık piyasa. Aslında bir nevi de daha özgür bir şekilde. Biraz orada biraz burada. Mesela bir Berlin'de tanılan 93 yılından beri var olan bir mobilya şirketiyle de şu an güzel işler yapıyoruz. Onlara da bir müzik yaptım. Yani bakıldığı zaman bu işin içinde olabilmek hala benim
1: onlar
2: için.
1: Onlar ne? O reklam jingle'ları falan mı?
2: Jingle ama orada da söz yazarlığı da var. Yani onları tanıtmak adına, yani neler yapıyorsun deniliyorsa o anlamda. Hala yaptığım bir radyo programı var. Alman bir devlet radyosunda. İki haftada bir. Evet, Fritz radyosundayım. RBB'ye bağlı. Ve onlar da çok uzun zamandan beri Türkiye'deki müzikleri tanıtıyorum aslında, ama Alman dinleyicisi var oranın.
1: Vay be, çok güzel.
2: Evet evet, yani çok o güzel. Çok ilginç şeyler yanında getiriyor. Çünkü birden Burak Kutu birini anlatmak durumunda kalıyorsun Almanya. Yani mesela ya bunu hatırlıyorum falan filan diye bir şeyler oluyor. Ya da tabii ki güncel Türkiye'de yapılan müzikleri de sadece Türkiye değil, Oriental Pop adı altında tanıtıyoruz. Hatta Hindistan'dan bile şeyler tanıtıyorum orada. O daha çok öyle bir şey, yani müzik yapmaya devam ama artık böyle işte bir albüm hazırlıyorum, onun o bitince işte şu tarihte çıkacak, öyle bomba böyle patlayacak gibi artık hissetmiyorum piyasayı. Yani her iş bir damla.
1: Yok öyle değil, bütün sanatlarda, yani audio'da, işitselde, görselde hakikaten bambaşka kurallar var. Peki, bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Erci Ergün, Erci E. Şimdi aslında seni tarif etmek istersek diyoruz ki göç, kimlik, aidiyet, çok kültürlülük temalarını işleyen eserleriyle Türk-Alman müzik tarihinin önemli figürlerinden birisi bu Erci E. Şimdi bu müthiş, bu müthiş. Bunu yaparken resim mi yaptın, tiyatro mu yaptın, yazar mısın, romanlar mı ürettin ya da başka bir şey? Bak sadece müziğinle, sadece müziğinle seni nasıl tarif ediyoruz? Bence bu müthiş, bu müthiş. Bunu başka birçok insan hakkında söyleyemeyiz. Bu hakikaten bir ansiklopedi maddesi gibi aslında duruyorsun müzik tarihinde. Bence bu müthiş.
2: Öyle bakılabilir konuya. Nedense daha yeni anlıyorum bunu. Yani çünkü anlasam şu anlamda iyi olacak. Gelecek işlere daha büyük bakıp daha motive olabileceksin. Biraz Almanya'da yaşantının mütevaziliği herkesi alıyor içine. Yani bazı Türkiye'ye gidince vay be aslında daha büyük şeyler de yapabilirdim gibi. Ya da daha farklı düşünerek, büyük ya da küçük ayırmak istemiyorum. Sanat sanattır da yani proje olarak neler mümkün diye. Buraya döndüğün zaman şöyle bir hafta, 7 gün falandan sonra.
1: Ama çok ya bu müzik mutlaka popüler bir sanat. Bütün dünyada dil bilsin bilmesin bağlı olduğu kurallar, folkloru, inancı, etnisitesi ne olursa olsun müzik dünyayı çok kolay dolaşıyor. Ve ticari çok olarak büyük gelir sağlıyor. Başta müzik. Belki ondan sonra sinemadan söz ederiz.
2: Çok doğru. Yani. Müzik resim için de geçerli. Yani dil ihtiyacı olmayan.
1: Yok ama resim mesela dünyayı bu kadar kolay dolaşamaz.
2: Orası
1: ama
2: doğru.
1: Müzik çok hızlı dolaşıyor ve bu endüstri herkesin iştahını kabartıyor. Peki bu kadar iştahlı iş grupları varken, yani Amazon Müzik varken, Apple Müzik varken, işte Spotify varken, bütün bunlar varken ve artık bunlar algoritmalarla yönetilirken, yani müzik business'ı artık sanatçıların, hatta sanatçıların menajerlerinin, hatta sanatçıların plak şirketlerinin elinden kaçmış çıkmışken bu nasıl olacak bu iş? Bu nasıl sanatçı sanatını yapmaya nasıl devam edecek? Basit bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ahmet Ertegün, Allah evet, rahmet eylesin. Evet. Büyük adam. Şeyleri babalarının büyükelçi olması sayesinde ve bu iki kardeş daha sonra işte başka Türkler de orada çok büyük işler yaptılar müzik endüstrisinde ve ne yaptılar? Atlantic Records'u kurdu. Atlantic Records'da ilk olarak siyahi evet, caz ve blues sanatçılarının işlerini basıp yayınlamaya başladı. Evet. Arkadan İngiltere'den çocuklar geldi. Yani tarihte büyük bir olay olarak gösterilen İngiliz invasion'ı, işgali Amerika'da başladı. İngiliz müziği bütün dünyayı sardı. Ne yapıyordu bu İngiliz çocuklar? Bluescuların parçalarını hızlandırarak rock'n'roll'a döndürüyorlardı. Rock müziğin ortaya çıkması. Bunların hepsini Ahmet Ertegün yaptı. Atlantic Records evet, yaptı. Evet. Bir plakçı kendi vizyonu sayesinde bütün dünya müziğini 10 yıllarca domine etti, yönetti. Şimdi kesinlikle, kimin elinde bu iş? Hiç kimsenin vizyonu içinde değil. Aptal istatistiklerin, algoritmaların
2: aynen
1: ve
2: öyle,
1: o algoritmaları sanatçılara anlatan editör çocukların elinde. Şimdi yani, artık sanatçının sanatını yapmasına imkan yok.
2: Bir o, bir de artık dünyanın en güzel sözünü yazsam bile dinleyicisi var mı? Anlayanı var mı? Bunun değerli bir şey olduğunu, o kadar sabrı olan var mı? Bir de o var. Yani artık efekt üzerine. Yani işte söylenmeyecek bir şey söyleyeyim, oradan gideyim, oradan vurayım, çok tıklama alır falan. Ama gerçek sanat daha derin bir şey olmalı. Yani beklenmedik bir kelimeyi o boşluğun içine katmak büyük bir fikir olabilir. Hani tamamen karamsar da bakmak istemiyorum ama kesinlikle şu an sanatçının sanatı elinden alındı.
1: Aynen.
2: Makineler yapmaya başladı.
1: Aynen. Bir de o var tabii.
2: Ya o çok kötü. O çok kötü. Çünkü makine benim derdim orada. Pürüzsüz, hatasız. Sanatın güzeli hatadan geliyor. Evet. Ben Mary J. Blige'ı dinliyordum çünkü bir kırık bir sesi vardı. Hmm. Oradan bir şey yansıyordu. Bir hayat mücadelesi
1: şimdi
2: geliyordu.
1: Belki onu taklit edebilir ama bir makine bilmiyorum, hayatımı değiştirecek bir şarkı yapmayacak.
2: Yapamaz
1: ben bunu biliyorum.
2: Ama o kırıklığı makine ya taklit edebilir işte. Taklit yüzeysel kalır sanki. Hmm. Benim korkum derdim o. Yani tabii ki söz pürüzsüz olabilir. Sound mix, aynı mixi insan da yapabilir. Hmm. Ama 3 hafta zamanını alır en az. Yani bu kadar detaylı çalışması. O 30 saniyede yapıyor. Şimdi müzisyeni de anlıyorum. Bu iş artık o kadar tıklamaya döndüğü için o kadar da para getirmediği bir dönemde. Hmm. Şimdi yaylıları kaydetmeye değer mi?
1: Evet.
2: Böyle bir yere geliyor yani.
1: Evet, kesinlikle. Peki biz içinden çıkamayacağımız uzun bir konuşmaya
2: çok
1: girdik.
2: Evet.
1: Yani üstelik de tabii bilemiyoruz. Bugüne dönüp 10 yıl sonra bakmıyoruz. Yani evet, dolayısıyla bugünle ilgili kimi yargılarda bulunmak, tabii ki içinde hatalar da var ama rahat rahat yargılayamıyoruz, hissediyoruz. Hissediyoruz, evet. Sen sanatçı olarak hissediyorsun, ben bu sanata bakan insan olarak hissediyorum ama içinden çıkamıyoruz hakikaten.
2: Evet.
1: Vallahi bir program daha yapalım yakın tarihte.
2: Vallahi çok sevinirim, çok sağ olun beni de çağırdığınız için
1: ben
2: sohbeti.
1: Ben çok mutlu oldum seni ağırlamakta.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Hou, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırtma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Ne yapmıyorsan has gurbetçi, has Almancı değilsin. Annen baban sana kültürünü zorla öğretmek istediği için Tarkan yerine de Gülşen Kutlu türküleri, Orhan Akalmaz türküleri dinletmediyse gurbetçi değilsin. Bulgaristan'da çorba parası vermediysen o zaman has gurbetçi, has Almancı değilsin. Ala franga tuvalet yoksa ben tuvalete gitmem demediysen. Alaturka tuvalette zorlanıyorsan, zorlanmıyorsan Alaturka tuvalette, o zaman gurbetçi değilsin. Bravo Ahmet, tebrik ediyorum seni. Hepimizin duygularına tercüman olan bir mesaj. Bütün dinleyenlerimizin duygularına tercüman olan işte o mesaj.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Can Doruk'ta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
2: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Lendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Schäpe, Bönhard, Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
1: Beate Schäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
3: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Schäpe, Bönhard, Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
1: Beate Schäpe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
3: Das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
4: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Lezzetlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Yazık.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü Fransa-Fas maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemelerde uzlaştı. El bagajı, koltuk seçimi, isim hataları ve gecikme tazminatlarına ilişkin kurallarda değişiklik öngörülüyor. Yeni uygulamaların en erken 2027 yazında, gelecek yaz başlaması bekleniyor. Zarland Tüketici Merkezi'nin açıklamasına göre Avrupa Birliği üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu yıllar süren müzakerelerin ardından Haziran 2026'da uçak yolcularının haklarına ilişkin reformda siyasi anlaşmaya vardı. Ancak düzenlemeler hemen yürürlüğe girmeyecek. Havayolu şirketlerine yeni kuralları uygulamalar için 12 aylık süre tanınıyor. Bu nedenle yolcuların yeni haklarından en erken gelecek yazdan itibaren yararlanması bekleniyor. O tarihe kadar mevcut kurallar geçerli. Reformun en önemli başlıklarından biri gecikme tazminatları. Mevcut haklar korunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tazminat için geçerli olan 3 saatlik gecikme sınırını 4 saate çıkarma ve ödenecek miktarı düşürme girişimleri kabul edilmedi. Buna göre yolcular 3 saatten başlayan gecikmelerde uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat almaya devam edecek. Yeni düzenlemelerde el bagajı konusunda da değişiklik var. Kabine alınan küçük bir valiz veya elle taşınabilen bir çantadan oluşan el bagajı gelecekte standart olarak gösterilen uçuş fiyatlarına dahil olacak. Böylece yolcuların farklı havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını

0: fiyatlarını daha kolay karşılaştırabilmesi hedefleniyor. El bagajı olmadan daha ucuz bilet satın alma seçeneği ise devam edecek. Çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için de yeni haklar getiriliyor. Havayolu şirketleri çocukların uçakta ebeveynlerinin yanında oturması için artık ek ücret talep edemeyecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular da refakatçilerinin yanında ek ücret ödemeden oturabilecek. Bilet üzerindeki küçük isim hataları da yeni düzenleme kapsamında olacak. Yolcuların isim yazarken yaptığı harf hataları veya harf karışıklıkları nedeniyle havayolu şirketleri artık yüksek değişiklik ücreti isteyemeyecek. Uçuş iptali ya da gecikme durumunda bilgilendirme yükümlülüğü de netleşiyor. Yeni kurallara göre hava şirketleri yolcuları hakları konusunda en geç 96 saat içinde yani 4 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM'de özel dosyayı dinlediniz.